28 Haziran 2025 tarihinde İrlanda'da sahne alan Ardeo Quartet, Kaya Sarıyahu'nun Terra Memoria adlı kompozisyonunu seslendirdi. Topluluğun konser kaydından sunacağımız diğer eser, Leo Janáček'in Samimi Mektuplar adını verdiği 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü.

Leo Şiyan'a çekin samimi mektuplar başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünü Ardeo Quartet'in 28 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Programımız Franz Schubert'in 845 katalog numaralı La Minör 16. Piyano Sonatı ile devam ediyor.

Schubert'in D845 La Minör 16. Piyano Sonatını Barry Douglas yorumladı. Programımızın bu bölümü Mozart'ın Jüpiter alt başlıklı 41. Senfonisi ve Johannes Brahms'ın piyano için Opus 116 Mi Majör 4 numaralı intermezzosuyla sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Jüpiter alt başlıklı 41. senfonisini ve ardından Johannes Brahms'ın Opus 116 Mi majör 4 numaralı intermezzosunu dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Paul Dukas'ın Korno ve Orkestra için Villanelle adlı eserini ve Jacques-François Halévy'nin 1837 tarihli Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı tenor aryasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne barok dönem bestecisi Jan Dismas Zelenka ile başlıyoruz. Bestecinin 1731 yılında soprano, alto, tenor, bas solistlerle koro ve orkestra için kaleme aldığı Te Deum adlı eserini Václav Lux yönetimindeki Dresden Oda Korosu ve Wroclaw Barok Orkestrası seslendiriyor.

Jan Dismas Zelenka'nın Te Deum başlıklı eserini solistler ve Václav Lux yönetimindeki Dresden Oda Korosu ve Wroclaw Barok Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Charles Mouton'un lavta için dominör parçalar serisinden seçkilerle devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Charles Mouton'un eserlerinden seçkileri Konrad Jung Hernl 11 telli lavtasıyla yorumladı. Niccolo Paganini'nin etütlerinden Franz Liszt'in solo piyano için düzenlediği Mi bemol majör 2 numaralı parça var sırada.

Niccolò Paganini'nin etütlerinden Franz Liszt'in düzenlediği Mi bemol majör 2 numaralı parçayı piyanist Arthur Friedheim seslendirdi. Paul Dukas'ın 1906 tarihli Korno ve Orkestra için Villanelle adlı eseriyle devam ediyoruz. Solist Esa Tukia.

Paul Dukas'ın korna ve orkestra için Villanelle adlı eserini solist Esa Tukia ve Michael Adelson yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Matthias Schmidt var sırada. Bestecinin Ganaya başlıklı eserini perküsyonda Colin Currie seslendiriyor.

1958 doğumlu vurmalı çalgılar eğitimcisi ve besteci Matthias Schmidt'e ait Ganaya başlıklı eseri Colin Currie'den dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın en büyük oğlu olan Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör sinfonya formundaki eseriyle devam ediyoruz.

Stefan May yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi, Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör simfonya formundaki eserini seslendirdi. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin org için 572 katalog numaralı sol majör fantezisini dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 572 katalog numaralı sol majör fantezisini org sanatçısı Thomas Tone yorumladı. Jacques-François Halévy'nin 1837 yılında kaleme aldığı Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı tenor aryasıyla devam ediyoruz.

Jacques-François Halévy'nin Yıldırım adlı operasından Bulutlu Gece başlıklı aryayı tenor Benjamin Butterfield ve Kanada Opera Orkestrası seslendirdi. 1881 doğumlu Hollandalı besteci Jan van Gielsen'in 1922 tarihli Bitmemiş Yaylı Çalgılar Dörtlüsü var sırada.

Jan van Gielsen'in 1922 tarihli Bitmemiş Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan müzisyenlerin oluşturduğu Ebony Quartet seslendirdi. Programımız Amerikalı besteci ve piyanist Scott Joplin'in solo piyano için Gladiolus Reg adlı eseriyle sona eriyor.

0: Ragtime stilinde yazdığı eserleriyle üne kavuşan Scott Joplin'in Gladiolus Rag adlı parçasını piyanist Donna Coleman seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "sahada olmaya devam edin" talimatını verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle ilgili yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde "ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Artvin'de kamyonetin Şavşat Çayı'na düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Mecit Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

Johannes Brahms'ın Opus 114 La Minör Klarnet, Violonsel ve Piyano için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Martin Frost üçlüsü seslendirdi.

Friedrich Witt'in re majör, flüt ve yaylı sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Consortium Classicum Oda Müziği topluluğu seslendirdi.

Carlo Arrigoni'nin mandolin, keman, violonsel ve lavta için Do majör konçertosunu dinlediniz. İlk Antino dörtlüsü seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 386 sayılı Mi bemol majör kornolu beşlisinden bölümler dinlediniz. Koch beşlisi seslendirdi.

Anton Reiha'nın si bemol majör fagot ve yaylı sazlar için beşlisinden bölümler sunduk. Eckhart Hübner ve Nomos yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Değerli dinleyenlerimiz merhaba. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımızın yeni bir bölümüyle sizleri selamlıyoruz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte'nin bu bölümünde sizlere müzik sanatının insanın duygu dünyasını dile getirmede önemli rol oynadığını lirik şekilde örnekleyen eserlerden oluşturduğumuz bir repertuarı dünyaca ünlü sanatçıların yorumlarından sunacağız. Programı hazırlayan Didem Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, speakeriniz Pınar Kundakçı Temel'le Piyanoforte başlıyor. Programımızın bugünkü repertuarında sizlere sunacağımız ilk müzik dinletisi, Poulenc'in Flüt ve Piyano için Sonat adlı eserinin ikinci bölümü Cantilena. Flüt sanatçısı Wolfgang Schulz ve James Levine yorumuyla radyolarınıza ulaştırıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızı Francis Poulenc'in Flüt ve Piyano için Sonat adlı eserinin ikinci bölümü Cantilena ile açtık. Flüt sanatçısı Wolfgang Schulz ve James Levine birlikte seslendirdiler. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci sırasındaki müzik dinletisi olarak sizlere Chopin 4 Balat Opus 52 künyeli 1, 2, 3 ve 4 numaralı balatları Christian Zimmermann yorumuyla sunuyoruz.

Chopin 4 balat opus 52 künyeli 1, 2, 3 ve 4 numaralı balatları Christian Zimmermann yorumuyla sunduk. Programımızın bugünkü repertuarında sizlere sunacağımız sıradaki müzik dinletisi Mendelssohn'un Piyano Trio numara 1 Re minör opus 49 künyeli eserinin 1. bölümü Molto Allegro et Agitato. Trio üyeleri Isaac Stern, Eugene Stomin, Leonard Rosen yorumlarıyla radyolarınıza ulaştırıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Mendelssohn'un Piyano Trio numara 1 Re minör opus 49 künyeli eserinin birinci bölümünü dinlediniz. Molto Allegro et Agitato. Trio üyeleri Isaac Stern, Eugene Stomin, Leonard Rose yorumladılar. Sizlere bugün sunacağımız son müzik dinletisi Beethoven'ın dünyaca ünlü melodisi Beethoven Bagatel numara 25 La minör Frelise. Wilhelm Kempf'in yorumuyla radyolarınıza ulaşıyor.

0: Beethoven'ın dünyaca ünlü melodisi Bagatelle numara 25 La minör Fürelize künyeli eseri Wilhelm Kempf'in yorumundan radyolarınıza ulaştırdık. Değerli dinleyicilerimiz, sizler için oluşturduğumuz repertuarla stüdyomuzdan radyolarınıza konuk olduğumuz yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Bizler program ekibiniz olarak programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Güzel bir günden ve haftadan merhaba. Bugün Kuzeyli soprano Anne-Sophie von Otter'den dinleyeceğimiz romantik şarkılarla başlıyoruz beraberliğimize. Çarpıcı düzenlemelerle klasikten caza ve swing'e dek doğaçlamalarla beraberliğimiz devam ediyor. Çok sayıda ödülün sahibi ve repertuarının çeşitliliğiyle dünya sahnelerini yıldızı İsveçli mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter'in, iki piyanist Bengt Forsberg ve Brett Meldau ile yer aldıkları iki albümden seçkiler seçtik sizler için. 40 yılı aşan kariyeri boyunca mesleğinin doruk noktasında günümüzün en çok kayıt yapan sanatçılarından biri von Otter. Aynı zamanda bir konser ve resital şarkıcısı olarak da daima zirvedeki yerini korumuş. Yine kendisi gibi İsveçli olan piyanist Bengt Forsberg ile birlikte sayısız çalışmalara imza atmışlar. Fransız besteci Reynald Oha'nın 7 Gri şarkısından Paul Maria Verlaine'ın sözleri üzerine yazılan 5 numaralı Rüya Saati'ni dinleyeceğiz ilk olarak. Reynald Oha'nın en önemli vokal eserlerinden biri olarak kabul edilen 7 şarkı, Fransız melodi geleneğinin başyapıtları arasında yer alır.

Reynaldo Han'ın 7 Gri şarkısından Rüya Saatini dinledik. İsveçli mezzo soprano Anne-Sophie von Otter ve piyanist Bengt Forsberg seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Otter'in caz piyanisti Brett Meldau ile birlikte yer aldıkları Love Songs albümlerinden iki şarkıyla beraberliğimiz devam ediyor. Leonard Bernstein'in On the Town, Kent'te müzikalinden Some Other Time dinleyeceğiz. Hemen ardından da Richard Rodgers'ın The Sound of Music müzikalinden Something Good.

İsveçli mezzo-soprano Anne-Sophie von Rotter ve piyanist Brett Meldau'nun Love Songs albümlerinden Leonard Bernstein'in On the Town müzikalinden

Some Other Time ve hemen ardından da Richard Rodgers'ın The Sound of Music müzikalinden Something Good'u dinledik. Şimdi de sevgili dinleyenler, Fransız şanson sanatçısı, besteci ve söz yazarı George Moustaki bestesi Le Facteur'ü dinleyeceğiz. Anne-Sophie Fonotter bizlerle.

Fransız şanson sanatçısı, besteci ve söz yazarı Georges Moustaki bestesi Le Facteur'ü dinledik. Anne-Sophie Fonoter seslendirdi. Sevgili dinleyenler, kuzeyli mezzo soprano Anne-Sophie Fonoter beraberliğimizde son kez Fransız şarkıcı Francis Lumerck'in A Paris'i ve hemen ardından da Edith Piaf'la ölümsüzleşen Padam Padam'la bizlerle.

İsveçli mezzo-soprano Anne-Sophie Fonoter, Fransızca şarkıların yer aldığı albümünden iki eserle son kez bizlerle oldu. Programımızın ikinci yarısını çarpıcı düzenlemelerden örneklere ayırdık.

Piyanist John Schmidt, çelist Steven Sharp Nelson, perküsyon ve müzik yapımcısı Alphen Der Beck'ten oluşan Amerikan müzik topluluğu The Piano Guys, kameraman Paul Anderson'la birlikte 2011 yılında klasik, pop ve film müziği düzenlemeleriyle sinematik videolar çekerek ve bunları yayınlayarak geniş bir izleyici ve dinleyici kitlesine ulaştılar. 8 büyük plak şirketiyle stüdyo albümleri gerçekleştiren topluluktan şimdi 2 film müziği temasını çarpıcı düzenlemelerle sunacağız. Önce Yüzüklerin Efendisi film müziğinden temaya kulak verelim.

Müziklerini Howard Shore'un yapmış olduğu Yüzüklerin Efendisi'nden temayı The Piano Guys'ın düzenlemesiyle dinledik. Lalo Schifrin'in müziklerini yapmış olduğu Görevimiz Tehlikeden temayı The Piano Guys Mozart'la nasıl birleştirmiş? Gelin hep birlikte tanık olalım.

Piyano Guys'ın düzenlemesiyle görevimiz tehlike film müziğinden temayı dinledik. John Schmidt'in düzenlemesiyle dinleyeceğimiz son şarkı Can't Help Falling in Love.

Can't Help Falling in Love'la Amerikalı topluluk The Piano Guys son kez bizlerleydi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimiz improvizasyon yani doğaçlama temasıyla devam ediyor. Proviz bir şeye hazırlanmak anlamına gelirken, improvize hiç hazırlık yapmadan içinden geldiği gibi anlamına geliyor. Yetenek ve yaratıcılıksa doğaçlamanın en temel iki özelliği arasında yer alıyor. Şimdi Fransız bir piyanist bizlerle olacak. Victor Demange. Fransız sahnelerinde günümüzün en gözde doğaçlama virtüözlerinden biri Demange. Klasikten caza, ragtime, soul, swing ve blues'a dek pek çok doğaçlamayla dinleyenlerine olağanüstü müzikal bir şölen sunuyor. Önce Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı Si Minör Orkestra Suite'inden Badinere kulak vereceğiz, Demange düzenlemesiyle.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı Si minör 2 numaralı orkestra süitinden Badinery, Victor de Mange'ın düzenlemesiyle dinledik. Şimdi de Frédéric Chopin'in Fantasy Impromptüsünü Jazz Ragtime düzenlemesiyle sunuyoruz.

Fransız piyanist Victor Demange'ın Frédéric Chopin'in Fantasi Empruntüsünü Jazz ve Ragtime düzenlemesiyle dinledik. Şimdi de baba film müziğinden temayı seslendiriyor piyanist. Bu düzenlemenin içinde duyacağınız diğer eserlerden temalar da sürpriz olsun.

Baba film müziğinden temayı Victor de Mange'ın Swing doğaçlamasıyla dinledik. Ludwig van Beethoven ve Ay Işığı Sonatı'ndan 3. bölüme kulak veriyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyenler, bir improvizasyon ustası olan Francis Victor Demange beraberliğimizde son kez All of Me şarkısının düzenlemesiyle bizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, Victor Demange'ın Swing doğaçlamalarından seçkilerle bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Baş, ses kayıtı Harlun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşçakalın.
1: Allegro.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Requiem'i konu edeceğiz ve Requiem'i inceleyeceğiz. Daha önceki programlarımızda Requiem'i incelemiştik ve devamı niteliğinde bir program planlıyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili Murat'cığım, bize Requiem'le ilgili, özellikle Requiem'in ne amaçla yazıldığı ile ilgili bir şeyler paylaşır mısın lütfen?
1: Tabii. Eser Katolik Kilisesi gelenekleri doğrultusunda gerçekleştirilen cenaze ve anma törenlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Requiem ölüm ve yargı teması.

0: yansıtarak insanın ruhsal yolculuğuna ait evrensel mesajlar taşıyor. Özellikle Orta Çağ'dan itibaren kilisenin müzikteki ritüellerdeki rolü, müzik ritüellerindeki rolü bu eserin repertuardaki yerini sağlamlaştırıyor. Mozart'ın çalışması dini törenlere eşlik etmenin ötesinde toplumsal ve kültürel açıdan da büyük bir anlam kazanıyor. Requiem'in sözleri Katolik Kilisesi'nin ayin metinleriyle uyumlu ve dini inançların ve yeniden dirilişinde hatırlatıcısı. Ayrıca eserin içeriği ve dramatik yapısı dini duyguların yoğunlaştığı çok mistik bir atmosfer yaratıyor. Bu bağlamda Requiem'in bestecinin ömrü boyunca gelişen inanç ve tasavvurlarının tamamını yansıttığını söyleyebiliriz.
1: Evet, aslında kavram olarak Requiem bir müzikal eser olarak bestelenmiş bir eser. Bir anlamda da ismi cenaze duası.
0: Evet.
1: Latince'de dinlenme anlamına gelen request sözcüğünden türemiş. Hı hı. Genellikle Katolik mezhebine özgü bir ölü ayini ya da bu ayin için yazılmış müzikal eser anlamında kullanılan bir yapısı var. Yani Katolik, yani daha doğrusu Hristiyan dininde ölüler için düzenlenen ayinlerde söylenen dinsel müzik türü kavramında. Bu ayinler ölen kişinin ruhunun huzura ermesi için Tanrı'ya dua etmeyi amaçlıyor. Yani sözlerinde bunları görüyoruz. Genellikle Latince yazılıyor ve Requiem aeternam donis domine. Yani onlara ebedi istirahat ver ey yüce Tanrım sözleriyle başlıyor. Birçok besteci Requiem bestelemiş ve bir anlamda da ait oldukları dine istinaden kendileri için bir ölü ayini düzenlemişler. Bu noktadan bakıldığında dinsel açıdan değerlendirirsek ölen kişinin ruhu için dua etmek amacıyla, sonrasında sanatsal nedenleri değerlendirdiğimizde de besteciler dini metinleri dramatik, duygusal ve sembolik bir şekilde yorumlamak için Requiem formunu kullanır hale gelmişler. Aslında bu form bir müzik formu ki Requiem içinde sözler aynı, müzikal yapısı farklı diye değerlendirebiliriz. Tabii anma ve yas var bu işin içinde.
0: Evet.
1: Çünkü ölümden bahsediyoruz. Bazen özel bir kişiyi, bir kral olabilir, aile bireyi olabilir, sanatçı olabilir ya da o bir savaş sonrasında ya da yaşanan bir afet sebebiyle kurbanlar olabilir. Bunları anmak amacıyla planlanan bir sistem aslında Requiem. Bazı besteciler bu eserleri sipariş üzerine de kullanabiliyor. Ne gibi? Bir besteciye diyorlar ki şu soylu için ya da şu kraliyet, evet, ailesi için Requiem yaz diyerek beste sipariş verilebiliyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın da bu Requiem için aslında bestelmesi daha öncesinde Johannes Brahms'ın, Gabriel Fauré'nin, Giuseppe Verdi'nin, Dvorak'ın, Berlioz'un birçok bestecinin yazdığını da biliyoruz Requiem'leri. Sanırım yüzün üzerinde Requiem yazılmış. Niçin? Çünkü Hristiyan dininde bir anma ritüeli için değerlendirilen bir sistem.
0: Evet, ama Mozart'ın Requiem'inin klasik müzik tarihinde çok başka bir yeri var.
1: Evet.
0: Çünkü işin bir de gizemli tarafı var. Etkileyici yönü de bu.
1: Evet.
0: Şimdi ölüm teması üzerine yazılmış olması, bestecinin kendi ölüm döşeğinde bu eseri tamamlayamadan hayata veda etmesiyle birleşince eser hem sanatsal hem de duygusal açıdan neredeyse mitolojik bir boyut kazanıyor.
1: Evet. Ki bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Eseri defalarca mesleki açıdan seslendirdiğimiz için koro içinde söyledim defalarca. Lacrimosa bölümünde belli bir ölçüde var. Sanırım 32. ölçü olsa gerek. Haç işareti vardır. Orada Mozart'ın öldüğü yer olarak bazı müzikologlar bunu böyle değerlendirirler. O noktaya geldiklerinde bir orada hafif bir pandork vardır. Yani müziğin belli bir ritim içinde durdurulup tekrar başlaması gibi. Daha sonrasında bu eser zaten hepimizin bildiği gibi Mozart'ın ölümü sonrasında da çevresindeki öğrencileri ve besteciler tarafından, yetiştirdiği kişiler tarafından fikirlerine sadık, bir önceki bölümlere sadık kalınarak düzenlenip

0: bitirilen bir eser haline geliyor. Ayrıca tarihi performansı açısından da, daha doğrusu Requiem'in geçmişini değerlendirirsek de, yaygınlık kazandığı çok önemli günler, tarihler var. Özellikle bunlara baktığımızda ölümünün dışında belli bir orta çağdan sonra devam eden yeni bir çağın açılışında sanki Mozart Requiem'le bunun bir ateşlemiş, bunun fitilini ateşlemiş bir besteci gibi görünüyor.
1: Evet Ersin, eser Mozart'ın ölümünden sonra tamamlanamamış olsa da çeşitli bestecilerin ve ikinci yorumların da katkılarıyla farklı dönemlerde sahneye taşınıyor. Şunu biliyoruz tarihi hakkında, ilk kayıtlardan itibaren dönemin orkestrasyon ve yorum anlayışlarıyla uyumlu olacak şekilde bir takım değişiklikler gösteriyor. Hı hı. 19. yüzyılda özellikle romantik dönemde Requiem'in derin insani ve duygusal boyutları vurgulanıyor ve birçok önemli orkestranın kayıtlarında bu farklı ifadelerle yer alıyor. 20. yüzyılda ise teknolojik gelişmelerle birlikte tabii yüksek kaliteli stüdyo kayıtları imkanı sağlanıyor ve 20. yüzyılda rekor sayıda kayıt ve yorum ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve bu kayıtlarda orijinal anlam ve tarihsel çerçevede sadık kalmaya özen gösteriliyor ve modern ve yenilikçi yaklaşımlar da yer yer benimsenebiliyor. Hı hı. Şimdi dönemler arası farklılıklar, özellikle enstrümantasyon, temposal tercihler ve genel dramatik yapı üzerine çok belirgin etkiler bırakıyor. Günümüzde farklı orkestra ve koro topluluklarının kaydıyla çok daha geniş bir yelpazeye ulaşılmakla birlikte eserin çeşitli tarzlarda yeniden yorumlanması mümkün. Şimdi kayıtlar arasına en dikkat çekici olanlara bakınca, Mozart'ın orijinal notasıyla uyumlu yorumlarla modern enstrüman kullanımı ve yoruma açık farklılıklar gösteren alternatif kayıtlar var.
0: Evet. O zaman şimdi istersen Mozart'ın bu ölümsüz eserine Requiem'i kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra Koro ve Solistleri seslendiriyorlar.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Muratcığım, az evvel müzik arası vermeden önce bizlere orijinal notasıyla yorumlarından bahsetti Mozart'ın.
1: Evet.
0: Yani 19. ve 20. yüzyıl itibariyle Mozart'ın notalarını orijinallikten. Burada hemen bir parantez açmak isterim. Normalde Mozart orkestrası denilen bir kavram var dünyada. Tahta nefesi sazlarla 16 kişiden oluşan bir orkestra. Fakat şayet requiem yapacaksanız güncel requiemin içine trombonlar ekleniyor. Çünkü trombonun soloları var.
1: Hı
0: hı. Şimdi böyle baktığımız zaman bakır nefesler giriyor işin içine. Yani kısaca Mozart yaşasaydı bakır nefesleri burada görür müydü, ister miydi? Bunu sormak gerekir. Bence isterdi çünkü her şeyin yenilikçiliğini hazırlamış bir kişi. Dediğin üzere 19. ve 20. yüzyılda kayıtlar arasındaki ufak nüanslar bize şu anki güncel belki notasyonu ortaya çıkarttı. Şimdi Requiem'in tarihsel sürekliliğinde müzikal özgünlüğünü ve sahneye taşınması konusundaki önemli

0: etki ve gelecek bize bırakıyor.
1: Peki Ersin, bu geçmişteki yorum farklılıkları nasıldı? Bu ve nelerdi? Biraz bunlardan bahseder misin?
0: Evet, özellikle Requiem eserinde tarih boyunca çeşitli kayıtlar elde edilmiş. Tabii bu kayıtlar bahsettiğimiz makara kayıtlarından başlıyor. Plak kayıtları ve dijitalleşen, günümüze kadar dijitalleten, dijital ortama aktarılan sistemler var. Bunun dışında da dönemlerine göre bazı performanslarda mesela işte notaların değiştirilmesi, şarkıcıların bazı sesleri, notaları çok daha yüksek noktalarda kullanabilmesi ya da notada yazmayan çeşitli müzikal terimler vardır. İşte pandörtler, forteler, fortissimolar ya da ritardandolar, allergandolar, tenutolar. Bunlar genel olarak müzikal terimlerde, işte kuvvetli söyleme, yavaşlama. Bunlar hep enstrümanlarla beraber orkestra şeflerinin hissiyatına bırakılan bir şey. Bazı besteciler notaları yazarken bunları nokta nokta resmen harita gibi gözümüzün önüne koyuyorlar. Notanın üzerine her şeyi nokta nokta koyuyorlar. Bazıları da küçük notlar alarak kesinlikle buraları değiştirmeyin, bu şekilde olması gerekir, İşte tenutolar bu şekilde vurgulanmalıdır şeklinde ibarelerle bizlere geçmişten günümüze resmen notlar bırakıyorlar. Bazı besteciler de buralarda birçok noktada açık bırakıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Ve oraya da şöyle bir şey geliyor. Evet, burada artık enstrümancı, burada artık şef kendi içinde hissettiği duygularıyla yönetsin. Bu sebeple de burada değişen 20. yüzyıldaki değişen kayıtlarla ilk yapılan kayıtlar arasında çok ciddi farklar görüyoruz. Yine aynı şekilde değerlendirirsek, kayıt yapılmayan bir yüzyıla gidelim. Hayatımızda hiç ses kaydı yapılmamış o tarihte. Gelip canlı canlı dinleyip alınan notlarla siz orkestrayı idare ediyorsunuz, söylüyorsunuz, şarkıcı olarak, koro olarak, solist olarak, o enstrümancı olarak. Ve oraya gelen kişiler diyorlar ki, ha evet, eser çok hızlıydı, şuydu buydu, fikirlerini söylüyorlar. Bunu daha sonrasında tekrar yönetmek isteyen şef gidip o şefin tempoları için diyor ki, nasıl yönettiniz? Sizin eser çalıştığınız notalardan çalışalım. Daha sonra bunlar çok beğenilirse başlıyorlar bunları yazmaya ve çoğaltmaya. Yani notalar bir süre sonra elden ele, elden ele, şu şefin yorumuyla, şu bildiğimiz şu kişinin yorumuyla, Alman yorumuyla, Fransız yorumuyla, böyle böyle bir hem genişliyor, aynı zamanda da dejenerasyon da başlıyor. Bu dejenerasyonu engellemek için de nota basım sistemi ortaya çıkmasıyla ve kayıt sistemi çıkmasıyla ve en önemlisi de Mozart çalışan müzikologların, Mozart'ın notalarını çalışan müzikologların net olarak bu şekilde olmak zorundadır çünkü orijinale en sadık nota budur diyerek bastığı edisyonlar dediğimiz baskılar var. Bu baskılar göz önüne alındığında 20. yüzyılda biz aslında şu anda dinleyeceğimiz ya da dinlediğimiz kayıtlarda Mozart'ın eserine belki de çok benzer bir eser dinliyoruz. Ya da Mozart'ın yenilikçi fikrini paylaşıyoruz. Bu da aslında müziğin evrenselliğini ve her zaman yenilenebildiğini, sanatın her zaman yeniliğe ve her zaman gelişime açık olduğunu bir işaret.
1: Evet, ilginç bir boyut.
0: Ayrıca bir de şunu eklemek gerekir. Orkestrasyonlarda seslendirme teknikleri, bunların karşıya aktarılması, bazı orkestralar aslında sadık olarak eski orkestra enstrümanlarını yapıldığı, yazıldığı şekliyle de yapabiliyor. Hı hı. Bazı konserlerde de çok büyük kitlelere sunulabilmesi için seslendirmeler yapılıyor. Birçok şef, birçok organizasyon seslendirmenin aslında uygun olmadığını düşünüyor. Çünkü bu tarz Requiem gibi eserler, niteliği açısından Hristiyan dinine ait bir eser diye düşünürsek, yeri açısından ibadet yerinde, mabetinde bu işin yapılmasının en doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve bu sebeple de küçük noktalarda daha seslendirme yapılmadan aslında sadık yalın haliyle orkestra, koro ve solistler değerlendiriliyor. Bu noktada yapılan kayıtlarda da bugünkü kayıtta olduğu gibi birçok ses, öksürük, başka sesler, koltuk gıcırtısı, iskemle sesleri, bunları duyma ihtimalimiz olabiliyor. Çünkü genel olarak Requiem gibi eserlerde özel olarak yapılan şey birebir canlı olarak kayıt yapılması. Stüdyo ortamında çok profesyonel kayıtlar da var. Bu bahsettiğim profesyonellik adı gelen orijinal profesyonellikten öte tam anlamıyla aslında sadık klasik sistemiyle, otantik şekliyle sunma

0: Evet.
1: Ayrıca eserin de icrası ve sonrasındaki yapılan durumu bahsetmek isterim. Genelde bu eser bir ayin ve ölü için, rahmetli olanlar için bahsi geçen konuları içermesi sebeple sonrasında alkış asla yapılmıyor.
0: Evet.
1: Alkışın yapılmama sebebi de, ki bölümler arasında da alkış yok her zaman, çünkü bütünlük bozulmasın diye bu öngörülür, seyirciden alkış yapılmaması söylenmiyor. Aksine deniyor ki saygı duruşumuz olacak deniyor. Eser bittikten sonra bir saygı duruşu var. Hı hı. O saygı duruşunu sonlandıran kişi yine eseri yöneten şef. Yani hem karşınızda 100 kişilik orkestra ya da 50 kişilik orkestra, karşınızda 100 kişilik koro, hemen arkanızda da seyirci korosu, seyirci. Hepsini organize eden orada şef, orkestra şefi. Bu konserler, hı hı, aslında konser olarak da değerlendirilmiyor. Bu bir ayin olarak değerlendiriliyor. Bir ölüye saygı, Tanrı'ya haykırış şeklinde değerlendiriliyor. O yüzden de saygı çok büyük erdem olarak burada gözümüzün önüne çıkmakta. Sevgili Murat'cığım, şimdi bu kadar sözüm üstüne hemen bir müzik arası verelim mi?
0: Lütfen.
1: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör requiemini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Muratçım, müzik arasından sonra modern çağda requiem ve üzerine gerçekleşenler hakkında neler bahsetmek istersin?
1: Ersin, modern çağda requiem üstüne gerçekleştirilen bu yeniden yorumlar eserin evrensel temalara ve duygusal boyutlarına yeni açılımlar kazandırıyor. Günümüzdeki farklı müzik tarzları, teknolojik imkanlar ve kültürel yaklaşımlar eserin orijinal yapısına saygı göstererek yeni anlamlar katmaya yöneliyor. Yani çağdaş besteciler ve yorumcular Mozart'ın mimarisini koruyarak modern enstrümantasyon ve teknolojik inovasyonları da kullanarak eseri yeniden canlandırıyorlar. Şimdi bu süreçte gelenekselle yenilikçi ifadeler bir araya geliyor ve dini ve insani temalara yeni bir bakış açısı sunuluyor. Ve popüler müzik, caz ya da elektronik gibi farklı tarzların da dokunuşuyla Requiem çeşitli dinleyici kitlelerine daha yakın hale getiriliyor. Şimdi bu yeniden yorumlar yalnızca müzikal estetik açısından değil, aynı zamanda eserin taşıdığı derin anlamları ve evrensel mesajları güncel yaşamla bağdaştırma çabasını da ortaya koyuyor.
0: Evet.
1: Çünkü dijital medya ve yeni iletişim araçları sayesinde bu yeni çalışmalar hem uluslararası müzik çevrelerine ulaşıyor, hem farklı kültürel bağlamlarda yeniden üretilmeye başlanıyor.
0: Evet.
1: Ve sonuç olarak Requiem'in modern çağdaki bu yeni yorumları, yeniden yorumları, bence eserin güçlenmesine, yani hem eserin güçlenmesine hem de zamansızlığını koruyan bir sanat eseri olarak yeniden yaratımına bir yeni bir yorumuna daha doğrusu katkı sağlıyor. Hı hı. Böylece Mozart'ın bu eserinin insanlık duruşu ve evrensel temaları yeni nesil müzik ve kültür anlayışlarında da varlığını sürdürebilmesinin önü açılıyor. Ersin, şu çok net, Requiem hem tarihsel hem de kültürel bağlamda sanatsal ve insani bir miras olmakla birlikte modern çağda da yaşamın anlamı ve

0: cevap sunmaya devam eden bir eser. Bu nedenle de eserin bu yeniden organize edilmiş yorumları insanlık durumunun sürekliliğine ışık tutuyor diyebiliriz.
1: Evet, çok haklısın ki Mozart'ın Requiem'inde aslında performanslarıyla, koro bölümleriyle, solo performanslarıyla ve küçük gruplardan oluşan çeşitli bölümleriyle tam bir dengeye sahip. Bu denge sayesinde de müzisyenler, besteciler çok beslenerek bu noktadan kendisine yeni bir çağ açtığını, aslında Mozart'ın bir çağ kapatıp yeni bir bestecilik çağını açtığını çok net söyleyebiliriz. Bu anlamda da hiçbir zaman eskimeyen, hiçbir zaman yok olmayan, sanatından hiç ama hiçbir şey kaybetmemiş bir besteciden bahsediyoruz, bir eserden bahsediyoruz. Burada doğaçlama ritimler ya da armoni temelini ele alan ana bir dal, bir bilim kullanılmış olabilir. Ancak melodik yapıda kullanılan modlar neredeyse caz müziğinin doğmasına sebep olmuş. Neredeyse armonik diziler, neredeyse eserdeki mistik yapı ve duygusal atmosfer birçok bestecinin yeni eserler yazmasına ya da yeni sololarla, yeni aryalarla, yeni planlarla ortaya çıkmasına sebep olmuş. Bir ayinden bahsediyoruz, bir ölüm ayininden ve çıkan sonuçlar. Burada aslında olay sadece eser yazmakla yetmeyip kalmayıp bir çağın başka bir çağa geçişi. Bu da klasik formun yapısından başka bir formlara evrilmek gibi düşünülebilir.
0: Evet, bir de şunu söylemek istiyorum. Mozart'ın Requiem'i Ersin, ölümün kaçınılmazlığı karşısında bizim, yani insanın sanat aracılığıyla anlam arayışını simgeliyor ama tamamlanmamışlığı bile, Requiem'in tamamlanmamışlığı bile eserin özündeki bu yarım kalmış hayat temasını bir taraftan da ortaya çıkarıyor. Ve bu nedenle Requiem sadece bir ağıt değil, aynı zamanda ölümün içindeki yaşamın ve müziğin ölümsüzlüğünün de bir sembolü.
1: Evet, biz şu ana kadar bu programda ve bir önceki, daha önceki programlarda da Requiem gibi Hristiyanlık dininde ayin amaçlı yazılmış eserden veya da eserlerden bahsettik. Birazdan da yine bir müzik arası veririz ve sonrasında da değinmek istediğim konu, aslında sadece bu dünyada bu yapı ve bu din yok. Başka dinler de var.
0: Evet.
1: Ki bu açıdan da değerlendirdiğimizde aslında birçok dinde de yazılan ayinler var. Birçok dinde de yazılan ölümle ilgili fikirler var. Bu noktadan bakmayı da aslında tercih etmek isterim. Ne açıdan? İslam dininde de Requiem terimi olarak kullanılan müzik yapıları var. Bu yapılardan da bahsedip daha sonrasında tekrar dönelim istiyorum. Şimdi bir müzik arası verelim mi?
0: Tabii.
1: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra, koro ve solistleri seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filharmoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, az evvel müzikten önce bahsetmiştim. Mozart'ın Requiem'i ve Requiem'in aslında bir dini müzik ve ayin amaçlı yazıldığını. Peki, İçinde bulunduğumuz ülkemizdeki İslam'la ilgili, İslam dininin de Requiem'e bakış açısı ve o yıllardaki benzer bestecilerin, aynı dönemdeki bestecilerin müzik yazıları. Çünkü Mozart'ın döneminde de Türkiye'de ya da birçok ülkede besteci vardı. Bunları da biraz inceleyelim, ne dersin?
1: Tabii, Ersin, İslam dininde aslında Requiem terimi ya da ona tam olarak denk gelen bir müzikal ayin türü bulunmuyor.
0: Evet.
1: Ama ölüm sonrası yapılan dini uygulamalar ve dualar açısından bakıldığında Requiem'le benzer bir anlamsal karşılık olduğu söylenebilir. Hı hı. Şimdi Requiem programımızın başında da ilk bölümümüzde de Requiem'in belirttiğimiz üzere Hristiyanlıkta ve özellikle Katolik mezhebinde ölüler için yapılan bir ayin ve ona eşlik eden bir müzikal eser.
0: Evet.
1: Şimdi İslam'daysa müzikal ibadet uygulaması yok.
0: Evet.
1: Ama ölüm sonrası yapılan dini törenler, dualar ve bir takım anma etkinlikleri var. Mesela Kur'an musikiye benzeyen bir estetikle okunabilir ama bu bir müzik sayılmıyor.
0: Asla.
1: Bazı mezhepler ve kültürlerde ilahi okunması, ilahiler okunması yaygın. Ancak bu da cenaze törenlerinin merkezi bir parçası, bir genel geçer değil. Bir de mevlüt kavramımız var. Mevlüt ise Requiem'in tam karşılığı olmasa da İslam kültüründe benzer amaçlara hizmet eden geleneksel bir anma şekli. Mevlüt dinsel bir ibadet değil, geleneksel bir dini etkinlik. Requiem Katolik litürjisindeki resmi ayin. Ama tabii her ikisi de ölüm sonrası bir kişinin ruhuna dua edilmesi, ölen kişinin anımsanması, toplumun yasını ifade etmesi açısından benzer işlevler taşısa da ama sonuç olarak İslam dininde başta da söylediğim gibi Requiem terimini ya da ona denk gelen herhangi bir müzikal ayin türü bulunmuyor.
0: Evet, tabii ki dediklerin çok doğru. Bir de şöyle bir konu var. İslam dini dışında bir de Musevilik var, işte Hinduizm var, çeşitli dinler var dünyada ve bu dinlerde de aslında müzikal diye değerlendirilen aslında müzik olmayan, işte buradaki ufak nüansı ayrımı yapmak gerekiyor. Yani burada bir müzik olarak değerlendirilen sadece bir ses, aslında işin içinde altında yatan müthiş bir metin ve onun vefat eden kişiyi anma amaçlı, az evvel nitelediğin şeyler, yani anma amaçlı orada bir ritüelleşmesi, bir hikayeleşmesi gibi görülebilir. Fakat burada müzik kullanılmıyor. İnsanların kendisini ifade etme şekli kullanılıyor.
1: Evet.
0: Burada da işte notasyon haliyle yazılmış şekli Hristiyanlık dininde Requiem'e denk geliyor. Tabii Mevlevi dinli ayinleri var, işte Mesneviler var, birçok çeşitli çalışmalar var.
1: Semahlar var.
0: Tabii. Bunların hepsinde kullanılan sistem aslında müzik olarak değerlendirilmemeli. Bunlar müzik değil. Bunlar dini açıdan yapılması gereken inançları gereği kişilerin uyguladıkları çalışmalar. Bu noktada da net olarak kesin yargılarla bunu belirtmek ve topluma Requiem'i bahsederken bir anlamda kültürel açıdan da bunu dini bakış açısıyla da ayrıca değerlendirmek yerinde olur diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Sonuçta dini bir müzik Requiem.
0: Sevgili Murat'cığım, şimdi bu kadar sözüm üstüne hemen bir müzik arası verelim mi?
1: Lütfen.
0: Wolfgang'ın

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Muratçım, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, haftaya aynı saatte tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuşan Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kamu kreşleri ve gündüz bakım evlerinde yeni standartlar yürürlüğe girdi. Çocukların sağlığı ve gelişimini esas alan düzenleme ile denetimler güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenleme için biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun dedi. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemede sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenleme ile akademisyenlerin

Tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebi ile yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Yalım, ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başladığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Bugün sözün ustaları var listemizde. Daha önce edebi eserler, romanlar ve şiirler hakkında yazılmış şarkılar çalmıştık. Sıra o eserlerin sahiplerinde. İşi sözcükleri sihirli bir şekilde yan yana getirmek olanlar, müzisyenler için her zaman ilgi çekici olmuş. Özellikle de ozan kimliği taşıyan müzisyenler için. Örneklere bir düetle başlıyoruz.

Rüyalarda yanında olacağım. Kitaplarda, fotoğraflarda ve seste, şiirde, ölçüde ve kafiyede. Bu sözleri Kathleen Thomas, eşi Galli şair Dylan Thomas'a söylüyor. Şarkı Thomas çiftinin en çalkantılı döneminden bir diyaloğu canlandırıyor. Konuşma içinde hem aşk, hem kavga, hem de ayrılık ihtimali var. Kathleen ve Dylan Thomas'ı seslendirenler, sahne adı The Anchors olan Catherine Ann Davis ve Manic Street Preachers. Grup üyeleri yazdıkları sözleri şöyle açıklıyor. Dylan Thomas, bugün yaşasa kendi zamanındaki kadar etkili olmazdı. Bu şarkı kaybolan kültürel değerlere, şiire, ilham kaynağımıza, sevgimizi aktarma şeklimiz. Şairlere ve yazarlara en çok ilgi gösteren müzisyenlerden biri de Morrissey. The Smiths'in tatlı küçük şarkısında arkadaşıyla mezar taşları arasında dolaşıyor Mons ve şu sözleri söylüyor. Mutluyuz ve mezarlık kapılarında buluşuyoruz. Keats ve Yeats senin yanında ama kaybediyorsun yine de. Tuhaf aşık Wilde benim yanımda olduğu sürece. John Keats ve William Butler Yeats ünlü şairler. Her ikisi de Morrissey'in sevdikleri arasında. Ama şarkıda da belirttiği üzere Oscar Wilde'ın müzisyenin kalbindeki yeri çok ayrı. Cemetery Gates'i The Queen Is Dead albümünden dinliyoruz.

Oscar Wilde müzisyenler tarafından çok seviliyor. Elton John ve ortağı Bernie Taupin de onun hayranlarından. Taupin yazdığı sözlerden birinde dönemin ahlak anlayışına uymadığı için mahkum edilen Wilde'ı onun Reading hapishanesinden sonraki zorlu hayatını anlatıyor. Serbest kalınca Sahte isimli Fransa'ya taşınan Oscar Wilde, orada uzun bir şiir olan Reading zindanı baladını yazdı. Tahliyesinden sadece 3 yıl sonra ise Paris'te yoksulluk içinde öldü. Elton John'un sesinden dinliyoruz bu hikayeyi. Oscar Wilde Gets Out.

Listemize şairliğinin yanında ressam ve gravürcü olarak da bilinen William Blake ile devam ediyoruz. Blake'in sanat ve edebiyat çalışmaları hayatta olduğu 1757-1827 yılları arasında pek saygı görmedi. Hatta delilik olarak nitelendi. Sanatçı bu dönemde en büyük desteği eşi Catherine'den gördü. Catherine kocasının dehasına inandı, ölümünün ardından özveriyle çalıştı. Yanındaki güçlü kadın olmasaydı muhtemelen bugün William Blake hakkında çok az şey biliyor olurduk. Frank Turner'ın 2019'da çıkan ve tarihten kadınları konu alan albümü No Man's Land'de Catherine Blake de var. I Believed You William Blake, Catherine'in kocasına gösterdiği sadık desteğe saygı duruşu niteliğinde.

Modern Amerikan şiirinin öncüsü, üretken bir kadın şair Emily Dickinson. Dickinson'ın yaşamı boyunca keşfedilmeyen 2000'e yakın şiiri, ölümünün ardından kız kardeşi Lavinia sayesinde gün yüzüne çıktı. İngiliz grup Bastille'in Dickinson'ı konu alan şarkısı da başrole iki kız kardeşi taşıyor. Lavinia'nın bakış açısından yazılan sözler, Emily'nin zengin iç dünyasını ve inziva günlerini şöyle tarif ediyor. Zamanını dolduruyordu, zihninde dünyalar inşa ediyordu, gökyüzündeki çatı katında asla kaybolmuyordu. Emily and Her Penthouse in the Sky, Bastille'in Ampersand albümünden.

İçinde Emily Dickinson olan bir şarkı daha. Simon and Garfunkel'dan The Dangling Conversation bir çift arasındaki yabancılaşmayı konu alıyor. Bahsedilen birbirlerinden okudukları şairler kadar farklı olan iki aşık. Sen Emily Dickinson'ı okuyorsun, ben Robert Frost'umu ve yerimizi, kaybettiklerimizi ölçen kitap ayraçlarıyla işaretliyoruz. Paul Simon and Art Garfunkel'ın sesleri tam 60 yıl önceden ulaşıyor radyoya.

Bu listede yer vermeden geçemeyeceğimiz bir isim var. William Shakespeare. Büyük şair ve oyun yazarı Burt Bacharach'ın At This Time albümünde çıkıyor karşımıza. Hayat bir mucize mi yoksa aptalca bir hikaye mi? Bilmiyorum. Git Shakespeare'e sor. Bacharach'ın albümüne konuk sanatçı olarak katılan Rufus Wainwright'ın sesinden dinliyoruz. Go Ask Shakespeare.

Shakespeare'den bir nesil önce aynı topraklarda yaşamış hukukçu, filozof ve yazar Thomas More'da sıra. Çığır Açan Ütopya adlı eserinde yazarı olan More, Al Stewart'ın bir şarkısında çıktı karşımıza. Stewart sözleri yazarken Robert Bolt'un 1960 tarihli A Man for All Seasons, Her Devrin Adamı oyunundan yola çıkmış. Her Devrin Adamı, 8. Henry'nin boşanma talebine karşı çıkan, bu yüzden kralın ve yanındakilerin gazabına uğrayan Thomas More'un gerçek öyküsünü anlatıyor. Oyunla aynı adı taşıyan şarkı 1978 yılından.

Ülkesi Şili'nin gururu, dünyanın en çok okunan, 20. yüzyılın en etkili şairlerinden biri Pablo Neruda. O da listemizde. Adını Neruda'dan alan şarkıyı San Francisco çıkışlı Rupa and the April Fishes'ten dinleyeceğiz. Grup, Fransız şansonları, coşkulu Latin ritimleri ve enerjik Çigan swinglerini harmanlamasıyla biliniyor. İçinde şiir gizli bir şarkı dinleyeceğiz onlardan. Hayat, deniz, gökyüzü, mavilikler ve umut hakkında bir şarkı bu. Adını da şairden alıyor Neruda.

Şimdi dinleyeceğimiz şarkının şöyle bir hikayesi var. Lüksemburg bahçelerinde ilkbaharda iki genç el ele yürüyor. Erkek olanın bir gülü var. Az ileride ise ihtiyar bir kadın yaşlı gözlerle dileniyor. Adam zor durumdaki kadının önünde saygıyla eğilip gülü onun dizlerinin üzerine bırakıyor. Dilenci teşekkür ediyor ve gidiyor. Adam bir şair. Rainer Maria Rilke ve onu öldüren bir gül. Bazı kaynaklarda Avusturyalı şair Rainer Maria Rilke'nin bir gül dikeninin batması sonucu öldüğü söylenir. Hatta mezar taşında kendisine ait şu dizeler yer alır. Gül, ey saf çelişki, nice göz kapağının altında hiç kimsenin uykusu olmamanın sevinci. İşin doğrusu şairin genç yaşta ölümünün sorumlusu gülün dikeni değil, bir kan hastalığı. Ama gül efsanesi ezgiye dönüştürmek için daha uygun. Fransız şarkıcı Colette Mani de tercihini bu yönde yapmış ve ortaya Rilke'nin Gülü adlı şarkı çıkmış. La Rose de Rilke.

0: Poe'ya, Dostoyevski'den Zola'ya, Sartre'dan Marquez'e onlarca yazarın adını sıralıyor. Şarkı The Book Lovers. Başlangıçta duyacağınız sesse Audrey Hepburn'a ait ve Funny Face filminden alınmış.
1: This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
2: Afro Ben, Cervantes.

0: Glasgow Ishiguro.
1: Also, Jeff.
0: Malcolm Bradbury.

0: bendecido.
1: Gabriel García Márquez.
2: Mikasa Lucas.
1: Roddy Doyle. Salman Rushdie.
3: Names who live forever.
4: Sözün gerçek ustaları için yazılmış şarkılar dinledik. Haftaya bu listenin ikinci kısmı var. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Bekliyoruz. Hoşça kalın.
5: Ses ve Söz.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3.
2: Duyguların müziği.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. İspanya'nın büyüleyici müzik dünyasında gezinmeyi sürdürürken, sizlere klasik gitarın en önemli isimlerinden biri olan Francisco Tárrega'nın eserlerinden seçkiler sunmaya devam edeceğim. İspanyol besteci ve virtüöz gitarist Francisco Tárrega, 21 Kasım 1852'de Villarreal Castellón'da dünyaya geldi. 15 Aralık 1909'da Barcelona'da sonsuzluğa uğurlandı. 1852 yılında İspanya'nın Villarreal kentinde doğan Francisco Tárrega, genç yaşta yaşadığı görme problemlerine rağmen müzik tutkusundan hiç vazgeçmedi. Gitar için yaptığı düzenlemeler sayesinde Beethoven, Chopin ve Albéniz gibi bestecilerin eserlerini gitar dünyasına kazandırdı. Besteci, eğitimci ve virtüöz kimliğiyle yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla etkisini sonraki kuşaklara taşıdı. Bugün André Segovia gibi büyük gitaristlerin yolunu açan öncü sanatçılardan biri olarak anılmaktadır. Tárrega gitar repertuarına kazandırdığı yaklaşık 78 özgün bestesinin yanı sıra birçok düzenleme de yapmıştır. Francisco Tárrega yalnızca kendi eserleriyle değil, yaptığı başarılı düzenlemelerle de gitar repertuarını zenginleştirmiştir. Şimdi bu düzenlemelerden örnekler dinleyeceğiz. İlk olarak Verdi'nin La Traviata operasından tema. Daha sonra sırasıyla Beethoven Opus 13 8 numaralı sonatı 2. bölüm Adagio, Beethoven Opus 2 2 numaralı sonatı 3. bölüm Scherzo, Beethoven Opus 7

4 numaralı sonatı 2. bölüm Largo, Beethoven'ın Opus 20 4. bölüm Andante, Beethoven'ın Opus 27 2 numaralı Ay Işığı 1. bölüm Adagio'yu gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi sırada Robert Schumann'ın Opus 68 12 numaralı Knecht Ruprecht, Franz Schubert'in 18 numaralı sonatından 3. bölüm Menüe, Hector Berlioz'dan Perilerin Dansı, Edward Grieg'in Opus 43 2 numaralı Solitary Traveler, Edward Grieg'in Opus 66 A Little Grey Man, Edward Grieg'in Opus 23 The Death of Ace isimli düzenlemelerini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi sırasıyla August Heinrich von Weyrauch'un Nachtostern'ı, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı keman sonatının ikinci bölümü füg, Bach'ın üç numaralı çello süitinden beşinci bölüm bure ve altıncı bölüm bure, Bach'ın bir numaralı partitasından yedinci bölüm tempo di bure düzenlemelerini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

Şimdi sırada Mozart'ın 5 numaralı ve 15 numaralı yaylılar kuartetlerinden 3. bölümleri Menuet ve son olarak Joseph Haydn'ın 74 numaralı yaylılar kuartetinden 2. bölüm Largo'yu gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinliyoruz.

0: Bugün İspanyol besteci Francisco Tárrega'nın gitar için düzenlemelerini gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyo stüdyolarında Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı

Yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bugün İsviçreli besteci Thomas Trassel'in tını izlerini süreceğiz. Süreceğiz çünkü Trassel bize müziğiyle tüm insanlık için en önemli detayı hatırlatıyor, yaşamı. İsviçre'nin dağlarla çevrili sessiz coğrafyasında yetişen Thomas Trassel için her eser insanın kendine, yaşadığı dünyaya ve geleceğe sorduğu soruların yankısı olur. Çağdaş üflemeli orkestra repertuarının önemli bestecilerinden biri olan Trassel, güçlü orkestrasyonu ve derin anlatım diliyle dikkat çeker. Özellikle 3. senfonisi, Die Apokaliptik, dinleyiciyi alışılmış kıyamet tasvirlerinden çok daha farklı bir yolculuğa çıkarır. Çünkü bu eser, dünyanın sonunu anlatmaktan ziyade insanın kendi elleriyle şekillendirdiği dünyaya bakar ve sessizce sorar. Gelecek kuşaklara nasıl bir yaşam bırakırız? İşte senfoni bu soru etrafında nefes alır. İlk bölümde uzakta bir gök gürültüsü duyulur gibidir. Toprak henüz sarsılmaz, gökyüzü henüz karanlığa teslim olmaz ama yaklaşan bir şey vardır. Ağır adımlarla ilerleyen bu müzik kısa süre sonra hız kazanır. Hayatın telaşı, insanlığın durdurak bilmeyen hareketi ve kendi yarattığı karmaşa orkestranın içinde büyür. Ardından ikinci bölüm olan Scherzo gelir. Burada yaşam bütün canlılığıyla akmaya devam eder. İnsan güler, üretir, kutlar, unutur. Ancak ritimlerin arasına gizlenmiş küçük huzursuzluklar vardır. Çünkü bazen en büyük kırılmalar günlük hayatın olağan sesleri arasında fark edilmeden büyür. Sonra müzik yavaşlar. Üçüncü bölüm olan Adagio başlar. Ve insan kalabalığın içinden sıyrılıp kendi sessizliğine döner. Özlemler, pişmanlıklar ve kayıplar belirir. Bu bölümde müzik büyük cümleler kurmaz, daha çok fısıldar. Dinleyeni kendi anılarının kıyısına bırakır. Çünkü insan en çok sustuğu anlarda duyar kendini. Ve zaman birden ağırlaşır. Dördüncü bölüm Sehr Langsam'la birlikte her şey yavaşlar. Sanki dünya bir anlığına nefesini tutar. Bu bölümde gelecek kuşakların sessiz bakışları hissedilir. Henüz sorulmayan sorular havada asılı kalır. Geride nasıl bir dünya bırakırız? Tükenen nehirlerin, susan ormanların, kirlenen gökyüzünün hesabını kim verir? Trassel bu sorulara cevap vermez. Müziğin kendisi cevaptan çok düşünceye dönüşür. Ve sonunda 5. bölüm yani final yükselir. Senfoninin bütün izleri burada yeniden bir araya gelir. Gerilimler, umutlar, korkular ve beklentiler aynı çatı altında buluşur. Orkestra bütün gücüyle konuşur ama bu bir öfke çığlığı değildir. Daha çok insanlığın kendi vicdanı ile yaptığı büyük bir hesaplaşmadır. Belki de bu yüzden Die Apokaliptik, çağdaş üflemeli orkestra repertuarının en dikkat çekici eserlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü bu senfoni kıyametin ne zaman geleceğini anlatmaz. Kıyametin bazen insanın kayıtsızlığında filizlendiğini hatırlatır. Ama aynı zamanda umudu da taşır içinde. Çünkü her soru yeni bir başlangıç ihtimali barındırır. Thomas Trassel bu eseriyle dinleyicisini korkunun karanlığına değil, farkındalığın ışığına davet eder. Ve senfoni sona erdiğinde geriye yalnızca notaların yankısı kalmaz, bir sorudur geriye kalan. Sessiz ama ısrarcı bir soru. Bizden sonra gelecek olanlar için nasıl bir dünya bırakırız? Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Thomas Trassel tınılarıyla başlıyor. Bestecinin 3. senfonisi olan Die Apokaliptik'ten bölümleri Bunyolla Artistica müzik topluluğu senfonik bandosu yorumuyla dinliyoruz.

0: İsviçreli besteci Thomas Strassel'in 3. senfonisi olan Die Apokaliptik'ten bölümleri Bunyolla Artistica müzik topluluğu senfonik bandosu yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar.
2: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Çalgı serüveni.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Tamer Yılmaz, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde flüt, kontrbas ve arp için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Danimarkalı besteci Carl Nielsen, 1922 yılında Kopenhag Nefesli Beşlisi için eserler üretir. Bu bestelerin ardından flüt ve klarnet konçertoları da yazmaya karar verir. İki bölümden oluşan flüt konçertosunda solistin kibar tınılarıyla orkestra içindeki trombonun melodileri zıtlık içindedir. İlk bölümünün başlangıcı uyumsuz bir havadadır ve bir süre solist sanki bir şey arıyormuş havasındadır. Besteci ikinci bölümü 1926'daki ilk seslendirilişinden sonra revize etmiştir. Şimdi Carl Nielsen'ın flüt konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Gerrit Davis'e Case Buckles yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Allegretto.

Sevgili dinleyenlerimiz, Carl Nielsen'ın flüt konçertosunu dinlediniz. 1739-1799 yılları arasında yaşayan Avusturyalı besteci Dieter Storff'un Mi majör tonundaki kontrabas konçertosu 3 bölümden oluşur. Eser, hızlı, yavaş, hızlı tempodaki bölümleriyle klasik bir yapı sunar. Şimdi Dieter Storff'un Mi majör kontrabas konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Georg Hörtnagel'e Jörg Ferber yönetimindeki Heilbronn-Württemberg Oda Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Moderato.

Sevgili dinleyenlerimiz, Dieter Storf'un Mi Majör Kontrbas Konçertosunu dinlediniz. İrlandalı besteci Philip Martin, daha önceki bestelerinde işlediği insandaki mutluluk ve üzüntü hislerinin zıtlığını Arp Konçertosu'na da yansıtmıştır. Besteci eseri 1993 senesinde tamamlar. Üç bölümden oluşan konçertonun ilk bölümü yavaş

sempoludur. İkinci bölüm bir tokatadır. Üçüncü bölümün ortasında ağıt benzeri melodiler sunulsa da bölüm eğlenceli melodilerle üzüntü havasını dağıtarak sona erer. Şimdi Philip Martin'in Arp Konçertosu'nun ilk bölümü olan Slow'u ve üçüncü bölümü olan Rondo'yu dinleyeceksiniz. Solist Andrea Malire, Casper de Roo yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Philip Martin'in Arp Konçertos'un ilk bölümü olan Slow'u ve üçüncü bölümü olan Rondo'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere flüt, kontrabas ve arp için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Tamer Yılmaz, spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün 29 Haziran. Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939'da oy birliğiyle aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının 87. yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi'ni resmen kapatan Ankara Antlaşması ile günümüzde Hatay ismi verilen bölge misak-ı milli sınırları dışında bırakılmak zorunda kalmış. Ancak genelde Büyük Millet Meclisimiz, özelde ise bizzat Mustafa Kemal Paşa, o dönemde İskenderun Sancağı olarak adlandırılan bölge için çalışmayı aralıksız sürdürmüşler. 15 Mart 1923 tarihinde Adana'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, kendisini karşılayan Hataylılara 40 asırlık Türk yurdu, hatta bölgenin ismi 1936 yılında bizzat Atatürk tarafından Hatay olarak değiştirilmiştir. Lozan Antlaşması'nın arkasından dünya politikasındaki uygun ortamdan yararlanılmış, Milletler Cemiyeti çerçevesinde 1937 Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Hatay'a özerk bir devlet statüsü kazandırmıştır. Ne yazık ki 20 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen büyük depremle yerle bir olan tarihi meclis binasında toplanan Hatay Devleti Millet Meclisi 2 Eylül 1938 tarihindeki kuruluşundan 300 gün sonra 29 Haziran 1939 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alarak kendini feshetmiş ve Hatay ana vatanın bir ili

Güzel bir düzenleme ile Kıbrıs türküsü Dolama Dolamayı geldi radyolarınıza. Ali Uğur liderliğindeki Hatay Akademi Senfoni Orkestrası seslendirdi. Hatay bulunduğu konum sebebiyle tam bir geçiş noktasıdır. Anadolu'nun güney sınırını, Orta Doğu'nun batı sınırını ve Akdeniz'in kuzey doğusunu oluşturur. Bu kadar önemli noktayı birleştiren bu kadim bölge, Asi Nehri'nin suladığı Amik Ovası'nın bereketiyle birleşince, tarihin başlangıcından bu yana insanların yaşadıkları bir coğrafya ola gelmiştir. Göredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100 binlere kadar uzanır. Hitit uygarlığının da önemli bir üssü olan bölgedeki kazılarda ortaya çıkartılan Kral II. Şubbililuma heykelini dinleyicilerimiz görmeseler bile resimlerinden anımsayacaklardır mutlaka. Kendine özgü iri gözleriyle milyonlarca yıl ötesinden günümüze bakan bu önemli buluntu bile tek başına bölgenin tarihi, kültürel ve ticari önemini anlatmaya yeter. Hatay yıllarca Çan, Ezan, Hazzan üçlemesiyle anıldı. Hatay'ın çok kültürlü ve hoşgörüye dayalı toplumsal yapısını özetleyen bu ifade, bölge insanının milyonlarca yıllık kültürel mirasını kucaklamasının en güzel göstergelerinden biriydi. Ne yazık ki 20 Şubat depremiyle yerle bir oldu Hatay, bölgedeki diğer yerleşimlerimiz gibi. Ama Hatay'ın güzel insanları şehirlerini terk etmediler ve tarihlerine yakışır şekilde bir uygarlığın yeniden yeşermesi için önce sanatın o topraklarda hayat bulması gerektiğine inandılar. Müzisyen ve orkestra şefi Ali Uğur öncülüğünde bir araya gelen müzisyenler, farklı şehirlerden kendilerine katılan meslektaşlarının da desteğiyle Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nı kurdular. Bölgenin müziklerini senfonik düzenlemelerle seslendiren orkestra, yurt içinde ve yurt dışında Hatay'ın sesini ve adını gururla ve inançla yükseltiyor. Şimdi Hatay Akademi Senfoni Orkestrası ve Korosu'ndan Kaçadur Avedisyan'ın eseri olan Gidenlere Ninni'yi dinleyelim. Bu

Ali Uğur şefliğindeki Hatay Akademi Senfoni Orkestrası ve Korosu'ndan Kaşadur Avedisya'nın Gidenlere Ninni isimli eserini dinlediniz. Bugün Hatay'dan bahsediyoruz ama aslında odak noktamız Asi Nehri. Bölüm adımızsa Asi Akan. Asi Nehri, Lübnan'da doğup Suriye'den geçerek Hatay Samandağ'da Akdeniz'e dökülen tarihi bir akarsudur. Diğer nehirlerin aksine güneyden kuzeye doğru akması nedeniyle yerel halk tarafından Asi olarak adlandırılmıştır. Ama elbette ki bu durum tamamen coğrafi eğimden kaynaklanır. Asi Nehri, bugünkü Lübnan'ın Beka Vadisi'nden doğar. Suriye'yi geçip Hatay'a ulaşır. Bir yay çizerek Amik Ovası'nı sular ve Samandağ'dan Akdeniz'e dökülür. Doğduğu yer, denize kavuştuğu yere göre daha güneyde kalır. Coğrafi engeller sebebiyle en kısa yoldan denize ulaşamayan nehir, ancak Amik Ovası'nın düzlükleri sayesinde Akdeniz'e kavuşabilir. Bu farklı yatak, nehrin ters aktığı yönünde bir algı uyandırmıştır. Ama elbette bölgede yaşayan insanlar milyonlarca yıl boyunca bu ilginç nehirle ilgili onlarca hikaye anlatırlar. Üstelik bu hikayeler farklı mitolojilerde, farklı coğrafyalar içinde de kendine yer bulur. Bu efsanelerin en ünlülerinden biri olan Zeus ve Tayfun'un savaşını Nehirli Kent'in Öyküsü isimli akademik yayından öğrendiklerim ışığında sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılında yayınlanan ve editörlüğünü Ebru Bingöl ve Vincenzo Meoli'nin üstlendiği eser, Antakya halkı ile kentin kimliğini şekillendiren Asi Nehri arasındaki binlerce yıllık köklü ve karmaşık ilişkiyi ele alan disiplinler arası akademik bir ortak çalışmadır. Efsaneye göre Olimpos tanrılarının yükselişinden ve Titanların yer altına hapsedilmesinden sonra toprak ana Gaia, tanrılardan intikam almak için korkunç ejderha canavar Tayfun'u doğurur. Yüz yılan başlı, gözlerinden ateşler saçan ve göklere meydan okuyan Tayfun ile tanrıların kralı Zeus arasında evrenin hakimiyeti için çok büyük bir savaş başlar. Bu epik mücadele Akdeniz kıyılarına, bugün Hatay sınırlarında bulunan ve günümüzde Kel Dağı olarak adlandırılan Kaisos Dağı civarına kadar taşınır. Zeus, gökyüzünü titreten yıldırımları ve şimşekleriyle Tayfun'u bozguna uğratır. Ölümcül darbeler alan canavar Tayfun, can havliyle kaçmaya çalışırken devasa gövdesiyle toprağa çarpar. Düştüğü topraklarda yeryüzü çok derin bir şekilde yarılır, dağlar ikiye ayrılır. Efsaneye göre canavarın açtığı bu derin çatlaklardan ve yer altından büyük bir hızla su fışkırmaya başlar. Yeryüzüne çıkan bu su, canavarın kaçarken açtığı kıvrımlı yolları ve yarıkları takip ederek bir nehre dönüşür. Tayfun'un tanrılara isyan eden öfkeli ruhu, toprağı yırtan gücü ve can havliyle toprağı kazıyan devasa gövdesi Asi Nehri'nin yatağını oluşturur. İşte bu yüzden Asi Nehri sık sık taşar ve çevresinde yaşayanlar ne zaman bir sel felaketiyle karşılaşacaklarını tahmin edemezler. Şimdi yönetmen Roland Joffé'nin ödüllü filmi The Mission, Misyonun müziklerinden Ennio Morricone imzalı epik bir bölüm var sırada. Dünyanın en güçlü çağlayanlarından Iguazu şelaleleri için yazılmış olan Falls. Besteci yönetimindeki Çek Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ennio Morricone'nin The Mission filmi için bestelediği müziklerden biri False geldi radyolarınıza. Morricone yönetimindeki Çek Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi yine coşkulu akan bir nehirle ilgili yazılmış bir müzik var dinleme listemizde. 1937 yılında çekilen The River, Nehir isimli belgesel için Virgil Thompson tarafından bestelenen müzik, sinema tarihinin ilk büyük çaplı senfonik belgesel müziklerinden birisidir. Burada söz konusu olan nehir ise Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyu olan Mississippi Nehri'dir. Kolları ile birlikte toplam uzunluğu 6.275 kilometreyi bulan bu dev akarsu için yazılan suite'den bugün All South başlıklı bölümü ve final bölümünü dinliyoruz. Sir Neville Mariner şefliğindeki Los Angeles Oda Orkestrası seslendiriyor.

Virgil Thompson'ın eseri The River isimli suite'ten Old South başlıklı bölümü ve final bölümünü dinledik. Sir Neville Marriner şefliğindeki Los Angeles Oda Orkestrası seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Asi Akan başlıklı bölüm devam ediyor. Hatay'ın Asi Nehri'nden yola çıktık. Önce nehirler kısmına eğildik müzikal olarak, şimdi de konunun Asi bölümüne gelelim. Baş kaldıran, mevcut bozuk düzene isyan eden, hakkını savunan, kontrol altına alınması zor kişiler için kullanılan bir sıfattır asi. Tarih boyunca bu tarz karakterler, gerçek ya da kurgu olsun, sanatın, edebiyatın, müziğin işlediği temalardan olmuşlar. Örneğin, Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı adlı oyunu için Beethoven'ın bestelediği Egmont Uvertürü, 16. yüzyılda Hollanda'nın baskıcı İspanyol yönetimine karşı başlattığı halk ayaklanmasını ve bu direnişin lideri Kont Egmont'un ölüme yürürken bile boyun eğmeyişini konu alır. Buyurun bu asi eseri, Yodani Bat yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Beethoven'ın 84 opus numaralı eseri olan Egmont Uvertürünü dinlediniz. Şef Yodani Bat ve Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki eserimiz Giuseppe Verdi'nin dünya premieri 9 Mart 1849'da Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yapılan operası Nabucco olacak. Eser M.Ö. 6. yüzyılda Babil'de geçer. Eserin en çarpıcı ve popüler bölümü ise Esirler Korosu'dur. Özgürlüğe olan özlemi dile getiren bu dokunaklı eseri sunacağım şimdi sizlere. Ama önce Verdi'nin Nabucco operasının uvertürü gelecek radyolarınıza. Hemen arkasındansa 3. perdede yer alan Va Pensiore isimli ünlü bölümü dinleyeceksiniz. Berlin Alman Opera Orkestrası ve Korosu'nu Şef Giuseppe Sinopoli yönetiyor.

Verdi'nin Nabucco operasından Uvertür ve Esirler Korosu geldi radyolarınıza. Giuseppe Sinopoli şefliğindeki Berlin Alman Opera Orkestrası ve Korosu seslendirdi. Böylece bu haftada kitaplığımdaki müziğin sonuna geliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlarken, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında kitaplığımdaki müziğin sizlere ulaşması için çalışan arkadaşlarım, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt adına da sizlere iyi bir hafta dilemek istiyorum. Kapanışı bir başka asi şarkıyla yapalım. Queen grubunun ünlü şarkısı We Will Rock You'yu dinleyeceğiz. Şarkı Royal Philharmonic Orkestrası'nın 2016 yılında dinleyiciyle buluşan projesi Symphonic Queen'den gelecek radyolarınıza. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak MYK'de olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi. Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz etkinlikleri takvimini açıkladı. Keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Yaz tatilinde artan talep nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına ek sefer geliyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında

Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştı.

fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılara yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken, Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkinse açıklama yapılmadı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Ural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak, 1987 yılındaki yolculuğunun bugünkü bölümüne Belinda Carlisle'dan dinlediğimiz Heaven is a Place on Earth ile başladı. Go-Go's sonrası solo kariyerinde yeni bir sayfa açan Carlisle bu parçayla Amerika ve Avrupa listelerinin zirvesine çıkmıştı. Şarkı girişindeki davul ve ilk nakarata kadar sürekli yükselen temposuyla dönemin diğer pop kayıtlarından kolayca ayrılıyordu diyelim ve sıradaki şarkımıza geçelim. Tom Petty and the Heartbreakers geliyor şimdi. Bob Dylan'ın da katkı verdiği Jamming Me, dönemin medya dünyasına ve popüler kültürüne sivri göndermelerde bulunan sözleriyle dikkat çekiyor.

Michael Jackson'dan dinlediğimiz Liberian Girl, Bad albümünün daha sakin ve duygusal köşelerinden birini temsil ediyordu. Albüm boyunca öne çıkan güçlü ritimler ve yüksek tempolu düzenlemeler arasında farklı bir yerde duran parça, Jackson'ın hikaye anlatımına ve melodik yorumuna daha fazla alan açıyordu. Özellikle Afrika esintileri taşıyan atmosferi ve yumuşak vokal çizgisiyle Bad döneminin gözden kaçan ama yıllar içinde değer kazanan kayıtları arasında yer aldı parça. Şimdi ise aynı albümden bu kez Michael Jackson'ın yeni döneminin başlangıcını simgeleyen bir şarkıya geçiyoruz. Syda Garrett'la düet olarak kaydedilen I Just Can't Stop Loving You 1987 yılında Bad albümünden yayımlanan ilk single olmuştu. Dünya listelerinde hızla üst sıralara yükselen çalışma Jackson'ın Thriller sonrasındaki müzikal yönünü ilk kez dinleyicilerle buluşturdu. Romantik yapısı, sade düzenlemesi ve iki vokal arasındaki uyumuyla dikkat çeken parça, albümün enerjik yüzünden çok duygusal tarafını öne çıkarıyordu.

Heart'tan dinlediğimiz Who Will You Run To grubun 1980'lerde yakaladığı büyük çıkışın önemli duraklarından biriydi. Em Wilson'ın güçlü vokali şarkı ilerledikçe merkezdeki yerini daha da belirgin hale getiriyor parçada ve özellikle nakaratlarda karakterini kazandırıyor. Şimdi ise Heart'la ilgiliğinde çoğu dinleyicinin aklına ilk gelen kayıtlardan birine uzanıyoruz. Yıllar boyunca grubun en çok istek alan ve en çok hatırlanan şarkıları arasında yer alan Alone, güçlü yorumu ve akılda kalan melodisiyle sıradaki parçamız.

0: He counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Def Leppard'tan dinlediğimiz Gods of War, Hysteria albümünün en dikkat çekici çalışmalarından biriydi. Albümün birçok parçası radyo dostu yapılarıyla öne çıkarken Gods of War daha farklı bir yol izliyordu. Yaklaşık 7 dakikaya varan süresi, efekt kullanımları ve atmosferik yapısıyla dinleyiciyi yavaş yavaş içine çekiyordu parça. Bu yönüyle Hysteria'nın yalnızca hit single'lardan oluşan bir albüm olmadığını gösteren önemli kayıtlardan biri olarak kabul ediliyor günümüzde de. Şimdi ise albümün daha hareketli ve

eğlenceli tarafına geçelim. 1987 yılında single olarak yayımlanan Armageddon Hit, Def Leppard'ın melodik yapısını ve akılda kalıcı nakaratlar yazma becerisini yansıtan şarkılardan biri. Joe Elliott'ın vokaliyle Phil Collins ve Steve Clark'ın gitarlarının uyumu parçaya baştan sona canlı bir akış kazandırıyor. Konser repertuarlarında uzun yıllar yer bulan bu şarkı, Hysteria döneminin enerjisini sahneye taşıyan kayıtlar arasında özel bir yere sahip.

Dokken'den dinlediğimiz Kiss of Death, George Lynch'in gitar çalışının neden bu kadar çok konuşulduğunu hatırlatan kayıtlardan biriydi. Özellikle açılıştaki riff, grubun en tanınan albümleri arasında sayılıyor bugün. Bu özel parçadan sonra sırada Dream Wars var, Elm Sokağı Kabusu serisinin 3. filmi için hazırlanan şarkı, Dokken'in adını metal dinleyicilerinin dışındaki kitlelere de ulaştırmayı başarmıştı.

yeni şarkıları birlikte keşfe çıkıp dünya listelerinden hit olmuş örnekleri hatırlarken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıp ritmi yakalıyoruz. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk buluşmasında saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 1999 yılında ABBA cover'ı Mamma Mia ile listelerde bir numara olan İsveçli grup A-Teens. 2004 yılındaki Greatest Hits albümünün ardından dağılan grup 2 yıl önce tekrar bir araya geldi. Yeni tekli Iconic ve A-Teens.

18'in ardından son ayların yıldız ismi Alex Warren, 28 Ağustos'ta çıkacak Wild Child albümü için son hazırlıkları yapıyor. Albümden 3. tekli listelerde 1 numara adayı Passenger.

All Saints kariyerli Natalie ve Nicole Appleton kardeşlerin 2002 yılında kurdukları grup Appleton, Eylül'de yayınlanacak Side by Side adını verdikleri mini albümden Falling Into You. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Steven Sanchez ve Love Love Love albümünden Oh Baby I Love You burada olacak, ama önce Appleton.

0: 1950'ler ve 60'ların altın çağ pop müziğini günümüz melodileriyle buluşturarak yeni kuşağın en dikkat çekici retro pop sanatçılarından biri haline gelen Steven Sanchez, Oh Baby I Love You dinledik. Pop durakta Rota Almanya, Franz Zimmer veya tanıdığımız adıyla Alef Arben, 2014 yılında Avrupa'da ilk onda yer bulan Graham Candy destekli She Moves.
1: Hi, this is Alef Arben and you're listening to Pop to Rock on TRT Radio 3.

2011 yılında çıkan albümü Seven Rainbows'dan 60'lar esintili retro pop dokusuyla Runaway Love. Radyolarınızda Alice Gold.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Modern R&B, pop ve soul etkileri taşıyan tarzı, derin ve duygulu ses tonuyla Gürcü şarkıcı Barbara Kay ve Without Feelings.

Alessia Cara ile Kanada'daydık. Avustralya ve Amerika'da caz listelerde ilk ona ulaşan yeni albümü Love or Lack Thereof'dan Nelly Furtado ile birlikte Shape Shifter dinledik. Şimdi The Dude ve Sold Out gibi gruplarla Yunan caz, soul ve funk sahnesinde söz sahibi olan Alexandra City, Ace of Base klasiği Beautiful Life sample'ları duyacağız. Broken Heart

Pop Durak'ta Jay Malinowski ve Beatrice Martin, indie pop müzik yapan Kanadalı grup Armistice, 2011 yılından CD Lights

Hipnotize edici deep house ritimleri melankolik melodilerle harmanlayan DJ Jedi ve Silhouette. Hemen ardından Robbie Cree önderliğinde Afro Latin Rock müzik projesi Ojos Feos ve 2000

Brezilyalı şarkıcı Maurício Manieri'nin 2019 albümü unutulmaz şarkıları yorumladığı Classics. O albümde yer verdiği Barry White'ın 1976 yılı hiti Let the Music Play. Şarkıda bir de konuk var, o da elektronik müzik projesi Ars Domini.

Hollandalı Electro House DJ'i Armin van Buuren ve Brezilyalı meslektaşı Alok buradaydı. Vokalde Norma Jean Martin'in olduğu Euphoria dinledik. Final için Yunanistan'dayız. Modern elektronik müziği, klasik disco ve deep house elementleriyle harmanlayan Nico Culture. Radyolarınızda Common Desire.

Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Joe Henderson'a ayırdığımız son programda ünlü müzisyenin Multiple albümünü çalacağız. 1973 yılında yayınlanan çalışmayı Vata adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1937 Amerika doğumlu Joe Henderson'ı 1973 yılında yayımlanan Multiple albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça Tres Cun Deola. Saksafon, flüt ve vokallerde yer alan Henderson'a klavyeli çalgılarda Larry Willis, basta Dave Holland, vurmalı çalgılarda Arthur Jenkins, davulda da Jack DeJohnette eşlik ediyor.

Joe Henderson'ın Multiple albümü 1973 yılının Ocak ayında kaydedilir ve aynı yılın Temmuz ayında yayınlanır. Yapımcılığını Orin Kipnielsen üstlendiği çalışmayı Songs for Sinners ve Turned Around adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Amerikalı tenor saksafoncu Joe Henderson'ın Multiple albümünü dinliyoruz. Sıradaki parça Me Among Others. Saksafon, flüt ve vokallerde yer alan Henderson'a klavyeli çalgılarda Larry Wills, basta Dave Holland, vurmalı çalgılarda Arthur Jenkins, davulda da Jack DeJohnette eşlik ediyor.

Amerikalı tenor saksafoncu Joe Henderson'ın Multiple albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde sanatçının In Pursuit of Blackness albümünden bir parça çalacağız. Tenor saksafonda yer alan Henderson'a trombonda Curtis Fuller, flüt ve bas klarnette Pete Yellen, klavyeli çalgılarda George Cables, basta Stanley Clark, davulda da Lenny White eşlik ediyor. 1971 yılında yayınlanan çalışmadan dinleyeceğimiz parça Mind Over Matter.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 2001 yılında yaşamını yitiren Joe Henderson'ın 1973 yılı Multiple albümünü dinledik. Programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Sema Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor. Dünyaya

Bu hafta Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanlarla Ege ve Akdeniz dünyasının kesiştiği noktadayız. Güzel yaşamanın, uzun ömrün, denizin, güneşin, yemeğin ve keyfin, özellikle de tatilin en sevilen rotalarından biri olmanın ötesinde dünyaya önemli katkılar sunmuş topraklarda Yunanistan'dayız. Antik çağlardan bu yana demokrasiyi, tiyatroyu, olimpiyat oyunlarını doğurmuş, felsefe, geometri, matematik ve tıp, anatomi, denizcilik ve haritacılığı ve sistematik bilimsel düşünce gibi kavramları dünyaya kazandırmış bir uygarlık burası. Paylaştığımız tarih, müzik, mutfak, kıyılar ve ortak kültürel mirasımızla da özel bir bağımız olan bir ülke elbette. Dünya kültürünün de temellerini doğurmuş bu topraklardan çıkan sanatçıları tek programa sığdırmak tabii ki mümkün değil ama en sevilenlerden biriyle başlamak istedik. Bizim de yeni türkü topluluğunun uyarlaması olan Cevriye Hanım olarak bildiğimiz bir Yunan halk şarkısıydı dinlediğimiz Aman Katerina mu. Ülkemizde de çok sevilen bir sanatçı Haris Alexu'dan geldi. Kendisi Sezen Aksu, Zülfü Livaneli, Derya Köroğlu ve Grup Gündoğarken şarkılarını da Yunanca repertuara kazandırmış bir yorumcu. Ege'nin iki yakasında biriken hatıraları anlatan bir hikaye anlatıcı aslında. Yine müzikle devam edelim, George Dalaras'ı misafir ederim. Atinalı sanatçı özellikle Laiko ve Rebetiko geleneğini modern yorumla dünya sahnelerine taşıyan en önemli Yunan şarkıcılardan biri. Müzik kariyerine 1960'ların sonunda başlamış. Yunan müziğinin klasikleşmiş eserlerinin başlıca yorumcularından biri haline gelmiş. Yalnızca Yunanistan'da değil, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da da konserler veren ve uluslararası bir sanatçı olarak tanınan Dalaras, ayrıca sosyal ve kültürel konulara duyarlılığı ve Akdeniz müziğini farklı kültürlerle buluşturan projelerle de biliniyor. Ola Kala ile dinleyelim kendisini.

Yunan müziğinin türlerine göz attığımızda karşımıza çıkanlar şöyle: Rebetiko, Laiko, Entekno, halk müziği ve klasik müzik. Enstrümanlarsa buzuki, lira, santur, lavta ve klarnet. Elbette müziklerimizin ortak enstrümanları da var. Ancak onlarda ön plana çıkan enstrümanlardan bir tanesi buzuki. Müziğini dinlemeyi sevdiğimiz kadar ziyaret etmeyi de seviyoruz. Hem Türklerin hem de dünya vatandaşlarının tatil için en çok tercih ettiği yerlerin başında Yunan adaları geliyor. Yaklaşık 50-60 ada aktif olarak turizme açık durumda. Bu adaların hem kara hem deniz temizliğini nasıl koruduğu 3 aşamalı bir şekilde özetlenebiliyor. Öncelikle gelirlerinin büyük kısmı turizme bağlı olduğu için halk geçim kaynaklarını sürdürebilmek adına her yeri temiz tutuyor ve tarihi yapıların bakımlarına özen gösteriyor. İkinci olarak belediyeler halkla işbirliği içinde çalışarak çevreyi koruma ve temiz tutma kültürünü destekliyor ve son olarak da çocuklara küçük yaşta çevreye, kültüre ve yaşadıkları adalara sahip çıkma bilinci kazandırılıyor. Böylece hem doğal hem kültürel miras nesiller boyu korunuyor. Yine müzikle devam edelim. Yunan müziğinin geleneksel repertuarından bir halk şarkısı olarak bilinen ve çok sevilen Sagapo şarkısını 1950 doğumlu Atinalı sanatçı Entekno ve Laiko türlerinde sahne alan, duygusal yoğunluğu ve sahne enerjisiyle çok sevilen Alkistis Protopsalti'den dinleyeceğiz. En bilinen yorumlarından biri olan bu romantik ve melodik baladı, şarkıcı 80'lerin başından beri sahneye taşıyor. Sanatçı bu şarkının da yer aldığı albümde Goran Bregovic ile de çalışmıştı. Ayrıca 2015 yılında kısa bir süre Turizm Bakan Yardımcılığı da yapmıştı.

Yunan ve Türk kültürü arasında pek çok ortak nokta var elbette. Ancak hem ada yaşamına hem de Akdeniz metropolü kentlerine baktığımızda farklılıkları görmek mümkün. Misafirperverlik ve aile bağları ve muhteşem yemeklerle konukları doyduğundan kuşku duymayana kadar beslemek bizim de sevgi dilimiz ve adetimiz. Farklılıklar arasında zaman algısı, yemek temposu ve konuşma tarzı göze çarpıyor. Yunanlar daha yavaş ve dramatik bir iletişim tarzına sahip. Tartışmaları ise daha hararetli, sohbetleri biraz daha yüksek sesli. Ev ziyaretlerinde küçük bir hediye götürmek onlarda da hoş karşılanıyor. Ancak Türkiye'dekinden farklı olarak bu hediye hemen açılmayabiliyor. Çünkü Yunan kültüründe hediyeyi daha sonra açmak daha saygılı kabul edilebiliyor bazı yerlerde. Hediyeyi aldıktan sonra hemen açıp gösterme zorunluluğu yok. Bizde olduğu gibi onlarda da ısrar kültürü hakim ve bir ikramın reddedilmesi hoş karşılanmıyor. Kendilerinin de uyguladığı dolaylı bir reddediş biçimleri var. Yani direkt hayır istemiyorum demek yerine başka ifadeler tercih ediliyor. Konuşma sırasında sıcak canlı bir diyalog bekleniyor. Yabancılarla bile kısa süre içinde samimi sohbet kuruyorlar. Göz teması, hatır sormak, tokalaşmak ve yanaktan öpmek yaygın. Lokanta ve restoranlarda yemek bittikten sonra hesap istendiğinde işletme kendi ikramlarını sunabiliyor. Özellikle tatlının ikramı çok popüler. Bahşiş bırakmak zorunlu olmasa da özellikle adalarda konaklama, yemek, eğlence ve ulaşım da çok makbule geçiyor. Bizim buradaki avantajımızdan da bahsetmeden olmaz. Dünyanın en güzel mutfaklarından birine sahip bir ülke olarak ağırlama, servis ve ikramda zaten çok iyi olduğumuzdan tabiri caizse komşuya geçtiğimizde hiç yabancılık çekmiyoruz ve çok rahat ediyoruz. Ancak böyle bir kültüre alışkın olmayan ziyaretçiler ve turistler için bu saydıklarımız olağan değil, sıra dışı kavramlar. Yine müzikle devam edelim. Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı.

İlk olarak dinlediğimiz parça Anna Vissi'den geldi, Sihedelia. Yunan pop ve layko türlerinin en önemli kadın seslerinden biri olarak tanınıyor, ülkemizde de çok seviliyor. Ardından dinlediğimiz Ziya Harisu, Selanikli sanatçı Gikerya'nın klasikleşmiş romantik repertuarından geldi. Kendisi de layko ve halk müziğiyle Yunan müziğinin en sevilen kadın vokalistlerinden biri. Her iki sanatçı da duygusal yoğunlukları ve sahne enerjileriyle Yunan müziğinin kültürel mirasını bugünlere taşıyor. İncelikler Atlası'na Antik Yunan'ın dünyaya mirası Olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. İlk olarak M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia kentinde düzenlenmişti. Oyunlar şehir

Ziyade onların temsil ettiği değerleri, özellikle zaferi, gücü ve başarıyı onurlandırmak amacıyla gerçekleştiriliyordu. Zafer tanrıçası Nike, kazananları simgeleyen bir figür olarak öne çıkmış ve heykeller, ödül törenleri ve sembolik tasvirlerle oyunların vazgeçilmez simgesi haline gelmişti. Günümüzde de Nike'nin temsili modern olimpiyatların madalyalarında, maskotlarında ve resmi logolarında kullanılarak bu eski değerleri görsel ve kültürel bir köprüyle günümüze taşıyor. Yunanistan'ın olimpik branşlardaki başarıları ise halter, güreş, yelken, basketbol ve atletizm alanında. 2004 yılında da yaz oyunlarını Atina'da ağırlamışlardı. Programımızda şimdi yer vereceğimiz parçada gerçek bir olimpiyat hikayesinin filminden gelecek. 1981 yapımı Chariots of Fire'da 1924 Paris olimpiyatlarında yarışan iki İngiliz atletin hikayesi anlatılıyor. Film azim, inanç ve kişisel değerler temalarını işliyor ve Vangelis'in özel olarak bestelediği film müziği de dramatik ve duygusal atmosferi güçlendiriyor. Vangelis 1943'te Rodos adasında doğmuş ve elektronik müzik, film müziği ve senfonik türlerde eserler vermiş, özellikle synthesizer yorumuyla çağdaş müziğe öncülük etmiş bir besteci. Film ise dünya çapında büyük ilgi görmüş ve 4 Oscar ödülü kazanmış. Aynı isimli parçayı dinliyoruz. Chariots of Fire.

Bir film müziğinden diğerine geçiş yaptık. Zorba's Dance parçasını Buzuki Kings yorumuyla dinledik. Bestecisi Mikis Theodorakis, 1925'te Yunanistan'ın Halkida kentinde doğmuş, klasik müzik eğitimi almış ve hem klasik hem de halk müziği alanında eserler vererek modern Yunan müziğinin en etkili figürlerinden biri olmuş. Zorba, 1946'da Nikos Kazantzakis tarafından yazılan bir roman. Entelektüel Basil ile özgür ruhlu Alexis Zorba'nın Kilit'teki maceralarını ve hayat, ölüm, aşk gibi temaları derinlemesine işliyor. 1964'te filme uyarlanıyor ve başrolde Anthony Quinn'in harika oyunculuğu, dramatik anlatım ve görsellikle romanın felsefi derinliğini perdeye taşıyor. İşte tam da bu noktada ilginç bir detay saklı. Film için Theodorakis tarafından bestelenen Zorba'nın dansı Sirtaki, romanın ruhundan esinlenerek yaratılmış ve Hasapiko gibi geleneksel Yunan danslarının ritimlerinden yola çıkarak modern bir koreografi haline getirilmiş. Yani aslında Yunan geleneksel dansları içerisinde Sirtaki diye bir dans yok. Filmden sonra tavernalarda, turistik gösterilerde ve sahnelerde oynanmaya başlamış. Tabii yine edebiyat ve film aracılığıyla müzik, dans zinciri ve Yunan kültürü bütün dünyada daha da popülerlik kazanmış. İncelikler Atlası yine müzikle devam etsin. Şimdi dinleyeceğimiz parça Mısır.

Da doğmuş Yunan kökenli sanatçı Demis Roussos'a ait. İskenderiye kentinde Yunan bir ailede doğup çocukluğunu orada geçirmiş, genç yaşta kilise korosunda müzikle tanıştıktan sonra ailesiyle Yunanistan'a taşınmış, uluslararası sahnede önemli bir figür haline gelmişti. 2015 yılında Atina'da vefat etmişti. Sanatçıyı The Greek şarkısıyla dinliyoruz.

Demis Roussos'un ardından sizlere ulaşan parça Orchica Biblia'ydı. Nana Muscori 1934'te Korfu Adası'nda doğmuş ve burada klasik batı müziği eğitimi almış, vokal tekniklerini konservatuvarda öğrenmiş ve sahne kariyerine genç yaşta başlamış. Kariyeri boyunca 25'ten fazla dilde şarkı söyleyerek Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'da da geniş bir uluslararası dinleyici kitlesi kazanmış. White Rose of Athens ve Fransızca repertuarı özellikle dünya çapında büyük başarı sağlamış. Sanatçı aynı zamanda 90'larda Avrupa Parlamentosu'nda Yunanistan'ı temsil eden milletvekili olarak politik alanda da aktif rol oynamış ve kültürel köprüler kurma misyonunu siyasete de taşımış. Bir ülkenin sanatçılar aracılığıyla temsil edilmesi ve tanıtılması zaten en güzel ve kalıcı yollardan biri. Ama günümüzde tanımak ve ziyaret etmek istediğimiz ülkeler hakkında bilgi edinmek de artık çok kolay. Yeter ki kültürler arasındaki anlayış ve hassasiyetlere birazcık kulak verelim. Aklımızı bazen karıştırabilen kavramlar var. Güncel ve resmi kullanımda Yunanlı değil, Yunan ifadesi tercih ediliyor. Bu kelime Yunanistan vatandaşlarını ve Yunanistan'a ait olanı anlatıyor. Rum ise farklı bir kavram. Tarihsel olarak Osmanlı döneminde Ortodoks Helen topluluklarını, özellikle de İstanbul ve Anadolu'da yaşayan Rum Ortodoksları ifade etmek için kullanılıyor. Bu nedenle dildeki bu ayrımı gözetmek hem bir incelik hem de tarihsel ve kültürel açıdan daha özenli bir anlatıma zemin sağlıyor. Dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olarak sayılan Yunan mutfağı hem tatlı kapışmalara vesile olması hem de aynı yemeklerin çeşitli versiyon ve isimlerle anılması dolayısıyla Türk mutfağıyla en çok karşılaştırılan ve karıştırılan ama kültürün ulaştığı her yere tıpkı bizim gibi sıcak sofra ve ağırlama adabını ve muhteşem yemekleri ulaştıran bir yemek kültürünün temsilcisi. Yine bize çok tanıdık olan nazar inancı, nazar boncuğu kullanımı, tahtaya vurma, çocuklara özellikle de anne ve büyük annelerin oğullara düşkünlüğü, yetişkin evlatların aileleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi, sohbet, paylaşım ve ikram alışkanlıkları Yunan kültürünün en tipik özelliklerinden. Yine çok sevilen bir melodiyle devam edelim. Marcos Vambakaris 1905'te Siros Adası'nda doğmuş ve Rebetiko'nun en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmiş. Hem besteci hem şarkıcı olarak buziki kullanımı ve söz yazarlığıyla Rebetiko'yu standartlaştırmış ve Yunan müziğine kalıcı katkılarda bulunmuş. Dinleyeceğimiz parça Pragosiriani. Vambakaris'in Yunan şehir müziğine olan etkisini simgeliyor. Dinleyeceğimiz yorum yine Buzuki Kings'e ait ve adından da anlaşılacağı gibi repertuarlarında hem geleneksel Yunan folk

eserleri hem de Buzuki ağırlıklı modern düzenlemeler bulunuyor. Ardından dinleyeceğimiz isimse Buzuki Orhan adıyla anılan Orhan Osman. Almanya doğumlu, Türk kökenli bir aileden gelen ve Yunanistanlı Türkiye kültürlerini müziğinde buluşturan bir müzisyen. Aile kökeni Batı Trakya Gümülcine'ye dayanıyor ve müzik hayatına genç yaşta Buzuki ile başlıyor. Tavernalarda ve düğünlerde uzun performanslar yaparak kendini geliştirdikten sonra Atina sahnelerinde çalmaya başlıyor. İstanbul'da yaşayan Orhan Osman, Balkan ve dünya müziklerinden ilham almış ve Buzuki'yi klasik Yunan ezgilerinin ötesine taşımış. Proje ve albümlerle etnik, caz ve dünya müziğini harmanlayarak bir kariyer inşa etmiş. Kofi and Buzuki albümünden My Love parçasıyla dinliyoruz sanatçıyı.

Zeytinin, zeytinyağın, deniz mahsullerinin, taze balığın, lezzetli etlerin, mevsim sebzelerinin, bol meyvenin eşlik ettiği sofralarıyla, şarkıları, oyunları, dansları, müzikleriyle, hayatı o sakin ve yavaş yaşayışlarıyla ve hayattan onlara ayrılan keyfi koparmak ve yaşamak için gösterdikleri özenle, topraklarının dünyaya sundukları ve kendilerini muhafaza ederek paylaştığı olanaklarıyla bu hafta başka bir açıdan da tanımaya çalıştığımız Yunanistan'daydık. Yine iki ülke arasında bir kültür elçisi diyebileceğimiz bir isimle veda edelim. Rum kökenli bir aileden gelen ve İzmir doğumlu olan, özellikle Türkçe, Yunanca ve Ladino gibi farklı kültürlerin müziklerini bir araya getiren repertuarıyla sahne dünyasının tanınan isimlerinden biri olmuş Fedon'la veda edeceğiz. Leia Musa Gapo ile geliyor.

Programımız burada son buluyor. Yunan kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan

0: Ben Ceren Abdullah. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: İncelikler Atlası.

0: Pop Stüdyosu.
1: Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

radyolarını yeni açanlar, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla karşınızdayız. 22'ye kadar da huzurunuzda olmaya devam edeceğiz sevgili müzikseverler. Açılışta 1975 yılında İngiliz rock grubu Arrows tarafından müzikseverlerle buluşturulan, ancak gerçek başarıyı 1981 yılında Amerikalı John Jett'in grubu The Black Hearts'la gerçekleştirdiği versiyonuyla yakalayan I Love Rock'n'Roll adlı şarkı, ardındansa ünlü bir isim Britney Spears tarafından müzikseverlerin beğenisine sunulmuştu. Britney Spears'ın 2001 yılında piyasaya çıkan 3. stüdyo albümü Britney'de yer verdiği, ancak 2002 yılında piyasaya çıkarttığı bir single'ıydı I Love Rock'n'Roll. Bu şarkıyı sizlerle buluşturduk, sıradaki şarkımızla devam edeceğiz. Thomas Rhett ve Teddy Swims bir işbirliği şarkısına imza atmışlardı 2024 yılında. Something About a Woman, Amerikalı country şarkıcısı Thomas Rhett'in 7. stüdyo albümü About a Woman'da 2024 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Ardındansa Teddy Swims'le birlikte söylediği hali About a Woman başlıklı 2024 yılı albümünün 2025 yılında piyasaya çıkan biraz daha başka şarkılarla desteklenmiş halinde de yer alıyordu sevgili müzikseverler.

0: Radyo 3.
1: 15 Şubat 2026 tarihinde müzikseverlerle buluşturduğu bir teklisi vardı. Amerikalı şarkıcı ve besteci Stella Lefty'nin. Boston adını taşıyan bu şarkıyla Billboard 100 plaklık tekli listesinde boy göstermişti. Bu haftaki programımızın listesinde yer verdik, hep birlikte dinliyoruz.

1950-2020 yıllar arasında yaşayan Mori Kante Gineli bir şarkıcı. 1987 yılında çıkan Yeke Yeke adlı şarkısıyla mikrofona getiriyoruz.

0: Amerikalı kadın country şarkıcısı Ella Langley, Choosing Texas adlı şarkısıyla dünyada listeleri alt üst etti. Billboard 100 plaklık tekli listesinde bir numarada haftalarca kaldı. Choosing Texas'la sizleri baş başa bırakıyoruz Ella Langley ile.
1: Radyo 3.

İtalyan Eurodance topluluğu Alpha 65 1997 yılında kuruldu. 1997-2005 ve 2010 günümüz arasında yaptığı şarkılarla müzikseverlerin beğenisine sunduğu teklileriyle büyük başarılar elde eden İtalyan Europop ve Eurodance topluluğunu sizlerle baş başa bırakacağız. 1999 yılında piyasaya çıkan Europop başlıklı albümünden daha sonrasında tekrar müzikseverlerle buluşturulacak kadar başarılı olmuş, yani cover şarkı olarak da müzikseverlere sunulmuş bir teklidir Blue Dabadi.

Eric Atkins Campbell ve Tina Atkins Campbell kardeşlerden kurulu Mary Mary, ilk stüdyo albümü Thankful'u 2000 yılında piyasaya çıkartmıştı. Bu albümden Shakeless Praise You adlı

severler. Vincent Mason, müzik dünyasında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir şarkıcı, besteci ve gitarist programımıza Damn If I Do adlı liste şarkısıyla katılacak. 22'ye kadar huzurunuzdayız.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde 1992 yılında kurulan bir topluluktur Black Eyed Peas. Sevgili müzikseverler, yaptığı şarkılarıyla, piyasaya çıkarttığı albümleriyle, verdiği konserleriyle, grup içindeki isimlerin bireysel kariyerlerindeki gösterdiği başarıyla da her zaman çok sevilmiştir ve önemli bir hayran kitlesine de sahiptir. Dördüncü stüdyo albümü Monkey Business'ı 2005 yılında piyasaya çıkartan ve dünyada bu albümle çok ciddi bir karşılık da bulan The Black Eyed Peas'i Don't Lie adlı bu albümünden bir single'ıyla mikrofona getiriyoruz.

0: Donna Adrienne Gaines, 1948-2012 yılları arasında yaşayan Donna Summer sahne ismini kullanan Amerikalı şarkıcı ve besteci. 63 yıllık ömründe çok büyük başarılar elde etmiş ve diskonun kraliçesi unvanına da sahip olan ve disko çağı olarak kabul edilen 1970'lerde birçok şarkısıyla, albümüyle, müzikseverlerle buluşan büyük bir ünün sahibi Donna Summer'ı sizlerle buluşturacağız. Birçok şarkısıyla müzikseverlerin gönüllerinde taht kurmuş Donna Summer'ı 1979 yılından On The Radio ile karşınıza getiriyoruz.
1: Radyo 3.

2001 yılında verilen Grammy Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi geleneksel blues albümü dalında bu ödülü almaya hak kazanan B.B. King ve Eric Clapton'ın birlikte piyasaya çıkarttığı Riding with the King albümüyle sizleri buluşturacağız. Blues Boy King, yani B.B. King, efsanevi bir blues şarkıcısı, müzisyeni ve bestecisi, aynı zamanda İngiltere'den rock müzikle meşhur olmuş ama ardından blues tarzındaki şarkılarıyla, denemeleriyle de dikkatler üzerinde toplamış Eric Clapton, Riding with the King'de bir araya gelmişler. Programımızda misafir ediyoruz. Help the Poor.

Bu haftaki programımıza Britney Spears'la başladık. I Love Rock and Roll, 2001 yılına ait Britney başlıklı 3. stüdyo albümünde yer verdiği cover şarkıydı. 2002 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu bu şarkısını Britney Spears. Ardından Thomas Rhett ve Teddy Swims, Amerikalı iki ünlü erkek şarkıcı, Something About a Woman adlı Thomas Rhett'in 7. stüdyo albümü olan 2024 yılında çıkan About a Woman'dan gelen bu şarkıyla mikrofondaydı. Ardındansa sizleri Stella Lefty ile buluşturduk. Boston 2026 yılının yeni teklilerinden biriydi. Sevgili müzikseverler, Morricante'ye kulak verdik ardından. 1980'lere götürdü bizi. 1987 yılından Yeke Yeke ile bu tempolu şarkısıyla mikrofondaydı Morricante. Ella Langley, Choosing Texas'la bizlerle ve sizlerle birlikte oldu. Eiffel 65, İtalya'dan bir Euro Dance topluluğu, Blue Dabadi, 1998 yılına ait teklisiydi. Bunu da birlikte dinledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden Mary Mary, Shakeless Praise You ile 2000 yılından programımızın bir diğer konuğu oldu. Vincent Mason, Damn If I Do ile 2025 yılından programımıza katıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden Los Angeles'tan The Black Eyed Peas, Don't Lie ile mikrofona gelen bir başka ünlü topluluktu. Donna Summer, On The Radio ile 1970'lerin disco rüzgarını programımızda estirdi ve karşınıza B.B. King ve Eric Clapton geldi. Blues'un unutulmaz efsanevi ismi B.B. King ile İngiltere'den bir müzik insanı Eric Clapton, 2000 yılında Riding With The King adlı bir işbirliği albümüne imza atmışlardı. Bu albümden Help The Poor'u birlikte dinledik. Takip eden şarkı Ariana Grande'den geldi. One Last Time, 2015 yılına ait teklisiydi. Şu anda fonumuzda bize eşlik ederken Melanie C, I'll Turn To You'yu söyleyecek 2000 yılından. İngiltere'den Spice Girls, Baharat Kızlar topluluğunun unutulmaz üyelerinden biriydi Melanie C. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi değerlendirildi. İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı, olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakineci'nin hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2008. 2008 notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa İsveç çıkışlı topluluk Burst. 1993 yılında kurulan debut albümünü 1998 yılında yayımlayan Burst, 2008 yılında müzikseverlerle paylaştığı Lazarus Burst albümünden Cripple God isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

2008 yılından ikinci konuğumuz kolaj gitaristi Mick Gillan kurduğu Believe. 2004 yılında kariyerine başlayan Believe, 2008 yılında yayımladığı Yesterday is a Friend albümünden Time isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2008 yılından son konuğumuz Maryland çıkışlı topluluk Birds and Buildings. Progresif rock türleri arasında gezen topluluk Bantam to Behemoth albümünün açılış şarkısı Birds Flying in the Buildings ile Düşlerin Notalarında.

2008 yılından biraz daha günümüze geliyor ve 2012 yılında mola veriyoruz. 2012 yılından ilk konuğumuzsa İsveçli progresif rock grubu The Flower Kings. The Flower Kings 2012 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Banks of Eden albümünden For Those About to Drown'la ikinci bölümümüzü başlatıyor.

İsveç'ten İngiltere'ye geçiyoruz ve progresif metal topluluğu Threshold'un March of Progress albümüne kulak veriyoruz. Staring at the Sun, TRT Radyo 3 frekanslarında.

2012 yılından son konuğumuz Hollanda'nın Utrecht şehrinden müzik dünyasına adım atan Silhoud. Neoprogresif topluluk Silhoud, Across the Rubicon isimli albümünden Empty Places isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuz Savanden Plus. 12 Haziran günü Occult 2 isimli yepyeni bir albüm yayımlayan topluluk, albüm öncesi 5 Mayıs günü yayımladığı Postcard to God isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

2026 yılındaki kısa turumuz Avustralyalı gitarist ve söz yazarı Pliny ile devam ediyor. 24 Nisan günü An Unnameable Desire isimli yepyeni bir albüm yayımlayan müzisyen bu albümden Now and Then isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Com'la veda ediyoruz. Yugen albümünden The Reach. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İyi akşamlar değerli radyo dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Ekspres'in bu akşam ilk setinde konuğumuz olacak müzisyenler Birol Yayla, Fatih Oral Trio, Fahir Atakoğlu ve Esra Kayıkçı.

Caz Express programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Birol Yayla, Fatih Oral Trio, Fahir Atakoğlu ve Esra Kayıkçı ilk set konuklarımızdı. İkinci setimizde Çağrı Sertel, Defne Şahin, Can Çankaya ve Ayşe Tütüncü bizlerle olacak.

Çağrı Sertel, Defne Şahin, Can Çankaya ve Ayşe Tütüncü'nün müzikleri radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Caz Express'in 3. ve son durağındayız. Konuklarımız Ferit Odman ve Aydın Esen. Değerli dinleyenler, Caz Express'in sonunda sizlere mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Oğul Johann Strauss'un 1880 yılında orkestra için bestelediği Güney Gülleri başlıklı valsine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Joseph Horowitz ile başlıyoruz. 2022 yılında hayata veda eden İngiliz bestecinin Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1964 yılında kaleme aldığı Müzik Hall Suite'ini Sloven Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi seslendiriyor.

Joseph Horowitz'in 1964 yılında kaleme aldığı Müzik Hol Suite'ini Sloven Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi seslendirdi. Arnold Schoenberg'in öğrencisi olan Sloven besteci Mari Kogoy'un 1921 yılına ait Piano albümünden iki parça ile devam ediyoruz.

Sloven besteci Marie Kogoy'un 1921 tarihli Piano albümünden 3 ve 4 numaralı parçaları piyanist Bojan Gorisek'ten dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Şemelli koleksiyonunda yer alan liitlerinden bir seçki var sırada. Solist mezzo-soprano Bernarda Fink.

Johann Sebastian Bach'a ait 4 lead'i mezzo-soprano Bernarda Fink, viola da gamba ve org eşliğinde seslendirdi. Klasik dönemden romantik döneme geçişin öncülerinden biri olan Louis Spohr'un Opus 35 Dominör Arp Fantezisi ile devam ediyoruz.

Alman besteci Louis Spohr'un Opus 35 Do minör 2 numaralı arp fantezisini Moitza Zlobko-Weigl seslendirdi. Oğul Johann Strauss'un 1880 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 388 Güney Gülleri başlıklı valsi var sırada.

Uğul Johann Strauss'un Güney Gülleri başlıklı valsini Rossen Milanov yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 2019 yılında hayata veda eden İsveçli besteci Sven David Sandström'ün koro için Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dünya başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Sven David Sandström'e ait Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dünya başlıklı eseri Ave Oda Korosu seslendirdi. Sloven besteci Lucian Maria Skerjanc'ın 1954 tarihli arp konçertosu var sırada. Solist Mojca Zlobko-Weigl.

Solist Mojca Zlobko-Weigl ve David Devlie yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan Lucian Maria Skerjanc'ın 1954 yılında kaleme aldığı Arp Konçertosunu dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 533 Fa majör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 533 Fa majör piyano sonatını Anya German seslendirdi. Programımızın bu bölümü Liszt ve Berlioz'un öğretmeni olan müzik teorisyeni ve besteci Antoine Reicha'nın Opus 89 Si bemol majör klarinet kentetiyle sona eriyor.

Antoine Reicha'nın Opus 89 Si bemol majör klarinet kentetini klarinette Yoshe Kotar ve Sloven Filarmonik Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.